0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Çınar Mobilya ile evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanı oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Reklamlar.
1: Al Buzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Al Buzlar Düğün Salonları

0: Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
3: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
2: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
3: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
2: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
3: Bize sormadan karar vermeyin.
2: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
3: 556 4193
2: 556 57 57.
3: Güven Lokantası. Erdemir Kart.
4: Doğan Birlik.
3: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
4: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
3: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
4: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
3: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096. Aman dikkat!
4: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisi'yle yapıyoruz.
5: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
4: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
5: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
4: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
5: Telefon 0543 576 34 67.
4: Recep Odabaş.
0: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız, yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
4: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
5: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
4: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç

0: dışı yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis. Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
2: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18. Taksici kasla
3: acelem var benim.
1: Nova Pide Börek Salonu.
0: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
0: Telefon 0501 737 67.
1: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
0: Boyada sanat ilkesiyle.
1: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
0: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
1: İletişim 0535 545 7169.
0: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu.
1: Milengaz, Likitgaz Bölge Bayi.
0: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi.
1: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem.
0: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 1476.
0: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu.
4: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
5: Devrek FM.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
3: FM. 93.0 Devrek FM.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Çınar Mobilya ile evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanı oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: 93.0 Devrek FM.

0: adamlar.
1: Yakomuz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor.

0: Yakamoz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycı Mağa Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakamoz Balık Restoran, Serkan Köktürk. Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 577 34 67.
1: Recep Odabaş.
2: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
1: Boyada sanat ilkesiyle
2: eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
1: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
2: İletişim 0535 545 71 69.
1: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy. Doğan Birlik.
3: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
1: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
3: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
1: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
3: Devrek 0372 556 18 88. İbrahim Bey 0546 979 80 96.
4: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
5: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
3: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
5: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
3: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
5: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
3: Bize sormadan karar vermeyin.
5: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
3: 556 4193
5: 556 57 57.
3: Güven Lokantası, Erdemir Kart.
4: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
6: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
7: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi.
6: Bitmedi.
1: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.

0: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı. Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
2: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Nova Pide Börek Salonu.
0: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
0: Telefon 0501 737 67.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
0: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
0: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
0: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
3: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri,

0: hizmetindedir. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
1: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
0: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
1: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 1476
0: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
1: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır. Sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
0: Devrek FM
2: 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
1: FM. Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0530.

0: 0532 242 61 99 0533 817 55 67. KKTC telefon 0548 867 çift 0 67.
1: 93.0 Devrek FM.

var böyle şeyler her zaman. Yaptığımız insanlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Çınar Mobilya ile evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
2: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
2: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
2: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunlu sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
2: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsüyü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
2: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanı oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan

0: yollar. Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
2: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
3: Taksici kaslat biraz, acelem var benim.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
0: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
0: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
0: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
0: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
1: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
0: Sakasu Bayi, Sipiyem Bayi,
1: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 14 76
0: 0372 556 11 47 Mustafa Günoğlu. En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
0: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı

0: iç dışı yıkama.
1: Kaporta boya, pasta, cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi.
2: Bitmedi.
0: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
3: Köfteci Selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selam. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Aman dikkat!
0: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
0: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
0: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 577 34 67.
0: Recep Odabaş.
3: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları,

0: 2 Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomoz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
2: Devrek FM 93.0 Devrek.

0: Ben ölürüm yolum, bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: 93.0 Devrek FM.

0: bak ikimiz de.
1: 93.0 Devre Kefa.
2: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla

türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seni boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün açısını toprağa.

ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Paran varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma.

0: Ege'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları

0: sizleri bekliyor.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklam var. Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
2: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
3: Taksici katla biraz, acelem var benim.
4: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filios Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filios Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
5: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
6: Nova Pide Börek Salonu.
7: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
6: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
7: Telefon 0501 737 67.
5: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
0: En mutlu günümüzden en

0: Doğru günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
0: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
2: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
0: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
3: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
0: Sakasu Bayi. Sipi Yem Bayi.
3: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
0: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
3: 0372 556 1476.
0: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu.
4: Devrek FM
5: 93.0. Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: 93.0 Devrek FM.

reklamlar. Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar

0: halkının hizmetindedir.
1: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
2: Aman dikkat!
3: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
3: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
3: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 576 34 67.
3: Recep Odabaş.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
3: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
3: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
3: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
2: Telefon 0542 214 66 45.
0: Devrek FM
4: 93.0 Devrek FM.

Bazen her şey normal gibi duruyor ama havada tuhaf bir eksiklik geziniyor. Rüzgar bir yandırıyor, sesler biraz daha kısılıyor. O günün içinde küçük bir boşluk açılıyor sanki, anladın mı? Ve her şey okeymiş gibi davranıyorsun ama o sessiz yerden öyle bir çığlık yükseliyor ki anlıyorsun artık dönmeyeceğim.

0: yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, istikbalin avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel istikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbalin seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

olmuş böyle şeyler her zaman. Yaptığımız insanlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: Çok teşekkür ederiz. Harikasınız. Sağ olun. Teşekkürler.
1: Reklamlar. Doğan Birlik.
2: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
1: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
2: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
1: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
2: Devrek 0372 556 1888, İbrahim Bey 0546 979 8096.
3: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
2: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
3: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
2: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
3: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
2: Bize sormadan karar vermeyin.
3: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
2: 556 4193
3: 556 57 57.
2: Güven Lokantası. Erdemir Kart.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
5: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
6: Boyada sanat ilkesiyle.
5: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
6: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
5: İletişim 0535 545 7169.
6: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
5: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır, sanat Bertun Bastonculuk'tadır.

0: Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
0: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
0: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
0: Telefon 0543 576 3467.
1: Recep Odabaş.
2: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
3: 93.0 Devrek FM.

0: işkence.
1: ...93.0... Devrek FM.

0: Rabarbalar.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
3: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
4: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
2: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
4: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
4: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
2: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
4: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
2: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
4: 0536 648 2102.
2: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
5: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomoz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
6: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
7: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
6: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
7: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Özel

0: Her gün ve geceleriniz için Kur'an, Mevlid, Nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
1: Bize sormadan karar vermeyin.
0: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
1: 556 4193
0: 556 57 57
1: Güven Lokantası Erdemir Kart.
2: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim: 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
0: Doğan Birlik.
1: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
0: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
1: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
0: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
1: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096.
2: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim: 0541 488 47 64. Kardelen Dondurma.
3: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
0: Boyada sanat ilkesiyle
3: eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
0: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
3: İletişim: 0535 545 71 69.
0: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy. Taksici Mehmet burada.
3: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
4: Taksici Mehmet.
3: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
3: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
3: 0537 237 46 18.
5: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
2: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim telefonları: 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
6: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

Sevgili Devre Gefem dinleyicileri, şimdi sesi biraz açıyoruz. Haftaya harika bir başlangıç yapıyoruz. Morallerimizi bozmuyoruz. Benimle kalın. Ben Devre Gefem Nefsim. Mesaj ve isteklerinizi bekliyorum.

0: Evet sevgili Devrek FM dinleyenleri. Bugün günlerden pazartesi ve Devrek çok kalabalık biliyorsunuz. Havalar çok sıcak. Hepimiz dükkanlarımızın ve evlerimizin önüne bir kap su, bir kap mama koyarsak küçük.
1: Omuzumda hayatın yükü, yüzünü dön güneşe.
0: Dostlarımızın yanında olmamız.

İlkokullulara geldi. Sıradaki parçayı ben anneme hediye etmek istiyorum. Anneciğim, beni dinlediğini biliyorum. Teşekkür ediyorum. Sıradaki parça...

Sıradaki parça Fatih Boncukoğlu'na geliyor. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Fatih Bey, bizi dinlediğinizi biliyorum. Teşekkür ediyorum. Bu parça size.

herkes gibi arkadaşlar. Sevgili Devrek FM dinleyenleri, sıradaki parça Esin Özkurt'a geliyor. River Milli Park'ta kendisi mesaj atmış bana. Ben yüzüyorum, sen çalış yazmış. Birlikte de gideceğimiz günler olacak diye umut ediyorum. Esin'cim, bu şarkı sana gelsin.

isteklerimi okumaya devam ediyorum. Oktay Ören'den bir mesajım var. Simge Ballı için. Canım sevgilim demiş. Bu şarkı ikimize gelsin diyor. Oktay Ören'e teşekkür ediyorum ve şarkınızı gönderiyorum.

Oktay Ören'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güzel şarkı seçmişsin gerçekten Oktay'cığım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Evet, Devrek Efendim dinleyenleri, mesajlarımı okumaya devam edeyim. Mevsim Hanım, sayenize sendromsuz bir pazartesi yaşıyoruz. İyi programlar, sevgiler demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum kendisine.

Sıradaki parçamız kafemize geliyor. Kafemiz. Dinliyorsunuz beni. Biliyorum.

Bir araya gelmemeliydik dedik. Bir mesajım var. Aa, canım kızım yazmış bana. Anneciğim, manifesten hileli açar mısın? Tabii kızım, bu şarkı sana gelsin. Sana ve tüm sınıf arkadaşlarına gönderiyorum.

0: Bebek efendi dinleyicileri, ben Mevsim. Pazartesi gününden hepinizi selamlıyorum. Artık Devrek FM için klasikleşmiş bir şarkıyla devam edeceğiz. Biraz ritmi artıralım.
1: Alçak bir adamsın. Çok alçak. İnsanlara

0: Aslanım be.
1: Helal.
0: Bir kimseye yok karşıma.
1: Aslan.
0: Kimse yok. Gel ulan. Gel.
1: Gel.
2: Anne. Merak etmeyin. Bizi kimse yıkamaz.
3: Babaları gelsin.

Şarkıyı çok anlamlı buluyorum arkadaşlar, sizler gibi. Güzel olmuş. Beğendik. Beğeniyoruz. Sıradaki parça.

Dostun da düşmanın da iyisini versin arkadaşlar. Kötüsü çok kötü oluyor. Yani Allah hepimizi korusun Rabbim. Sıradaki şarkı Saraçlar sülalesine geliyor. Sülalecek bir şarkı istiyoruz demişler. Ben de göndermekle mükellefim.

Haberi olsun dedik ve sıradaki parçayla devam ediyoruz. Pazartesi gününden herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Haydi kızlar, sesleri açalım, beyefendiler.

En çok dinlenen parçalarından biriydi. İstek parçalarıma kaldığım yerden devam ediyorum. Elif Hanım'dan gelmiş. Elif Surul, hafta iyi başladı, hayırlı işler balım demiş. Teşekkür ederim Elif Hanım. Elif'ten Hazal'a nerede yedin paraları söyle gelsin demiş. Hemen Elif abla, senin isteğini yerine getireceğim. Hazal Hanım'a geliyor. Hazal Hanım da dışarıda galiba ama bizi duyacaktır. Sırada Elif Hanım'ın isteği.

Evet sevgili Devrek FM dinleyicileri, bir selam göndermek istiyorum. Arkadaşım Tuğberk'e. Tuğberk bizi dinliyor şu an. Teşekkür ediyorum kendisine. Sıradaki parça tüm Devrek FM çalışanlarına gelsin.

sırada Tuğberk arkadaşımın bir isteği var. Bütün Devrek halkına gönderiyoruz. Sonra size veda edeceğim. Yarın aynı saatte buluşmak üzere diyorum. Benden sonra Nergis Hanım var. Nergis'le biz bize. Dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Ben Devrek FM'den Mevsim.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
3: 93.0 Devrek FM.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devlet'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Çınar Mobilya ile evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanı oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: 93.0 Devrek FM.

0: adamlar.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz.

0: Bütün salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
2: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
1: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
2: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
1: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
2: Bize sormadan karar vermeyin.
1: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
2: 556 4193
1: 556 57 57.
2: Güven Lokantası. Erdemir Kart.
3: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
4: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
3: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
4: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
3: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
4: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
3: Uyum Gross Market.
4: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
3: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.
5: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
6: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
0: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız, yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara asfaltı üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
6: Devrek FM
7: 93.0. Devrek FM.

0: bize. Nergis de biz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla başlıyor.
1: Nergis de biz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Tanıtıcı reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
4: Siz istediniz, biz de yaptık.
5: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen İste Radyo'nda dinle.
4: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
5: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
4: Siz isteyin, biz yayınlayalım.
5: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
3: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
0: Nergis'le biz bize.
6: Devrek FM 93.0.
3: Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası.

Evet efendim, haftanın ilk günü, ilk programı, yepyeni pırıl pırıl bir haftaya yine yeniden sizlerle beraber giriş yapmış oluyoruz. 29 Haziran Pazartesi, haftanın ilk günü. Saatlerimiz tam da 16 onu gösterirken, iki günlük bir hasret ve özlemden sonra şükürler olsun ki kavuşturana yine yeniden 93.0 Devrek FM frekansında sizin programınız, sizin yeriniz, bendeniz, sizin kızınızla beraber bir Nergis'le biz bize daha hem haftaya hem de programa mikrofonlarını açtı efendim. Vallahi ben de özledim, billahi ben de özledim. Nasılsınız, iyi misiniz efendim? Umarım iyisinizdir. Cuma günü en son saatler 18'i gösterdiğinde mi veda etmiştik? Evet, umarım o saatten beri iyisinizdir. Beni soracak olursanız size karşı olan özlemimden başka hiçbir şeyim yok. Bomba gibiyim. İki gün boyunca büyük bir enerji biriktirdim sizlerin huzuruna geçmek amaçlı. Öyleyse evlerinde, iş yerlerinde, yollarda, izlerde, seyir halinde sesimin ulaştığı tüm ruh taşlarım. Karasal yayın üzerinden Devrek Çay Cuma 93.0 Devrek FM ve internet üzerinden de www.radyodevrekfm.com adresinden tüm dünyaya ulaşan dünyanın tek ruhtaşlık kitlesi programı Nergis'le Biz Bize'ye tekrardan hoş geldiniz. Nergis'le Biz Bize. Programımız saatler 18'i gösterene kadar efendim Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla devam edecek. Buradan da değerli sponsorumuz Mehmet Yıldız'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar, en güzel şarkılar. Değerli sponsorumuz Çağcuma'nın inşaat sektöründeki tek gururu Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız.

da gitmiş oluyor. Bu güzel liste. Ay hava güllük gülistanlık. Evet böyle kavurucu sıcaklar olsa da aman dışarıda hava nasıl olursa olsun bizim yüreğimizin, ruhumuzun havası güzel olsun diyerek vallahi pazartesi sendromu kabul etmiyorum ona göre. Yok efendim biz pazartesi sendromundayız, katılamıyoruz. Öyle bir bahaneye yer vermiyoruz. Buraya niye geldik? Pazartesi sendromlarını falan atmaya geldik efendim. Ben sizi çok özledim. Devrek efendim WhatsApp attım da hizmetinizde ücretsiz bir şekilde saatler 18'i gösterene kadar bana ulaşabileceksiniz. Hadi bakalım yoklamalar alacağım şimdi. 0507-380-067'den gönder gelsin efendim mesajları. Ben de o güzel duygu yükle eserleri gönderdim gitti bile size. Şimdi madem pazartesi yeni başladık. Güzel bir hafta olsun. Mucizelerle dolu. Oh sonunda oldu dedirtecek bir hafta olsun. Tüm sesimin ulaştığı herkese. Sizin programınız, sizin yeriniz, sizin kızınız. Jest oldum size. Hep beraber dinleyelim efendim.

0: İşte biz bize.
1: Teşekkürler canlarım benim. Sağ olun. Evet, jest olduk. Jest olduk. Güzel güzel haftanın açılışını ritmik bir şekilde yaptık ama zannetmeyin ki bu program bu şekilde devam edecek. Tabii ki nasıl devam edeceğini inanın direksiyon başında olmama rağmen ben bile bilmiyorum. Doğaçlama bir yayındır. Nasıl ilerlediği size bağlı. Zira sizin programınız burası. Bendeniz sadece mikrofon başındayım. Siz nasıl yönlendirirseniz o şekilde gideceğiz. Saatler 18'i gösterene kadar. Zeynep Bastık'tan dinledik. Jest oldu dedi. Akustik bir çalışmaydı. Her birinize armağanım oldu efendim. Güllük gülistanlık bir devrek stüdyosundayız. Şu anda kimileri bağlarda, bahçelerde çalışırken, kimileri fabrikalarda, elleri işte, kulakların nergislerinde, kimileri yollarda, şoförümüz, kaptanımız, yolcumuz, kimimiz askerimiz, polisimiz, güvenlik güçlerimiz, sağlık çalışanıma.

0: güzel şarkılarımı hediye etmek istiyorum ben. Tabii kimimizin de kimin nereden kulak vereceği belli olmuyor. Değerli ruhtaşlarım, biliyorsunuz ki ağrısız baş, sancısız diş olmaz derler ya hani bu alemde. Her şey arzu ettiğimiz gibi olmuyor kimi zaman. E haklısınız, farkındayım. Her şey planladığımız gibi gitmiyor değil mi? Hepimizin hayatı biraz inişli, çıkışlı, acılı tatlılı, hüzünlü, sevinçli ya da sıkıntılı, neşeli. Huzuru, mutluluğu, saadeti ve sevinci hepimiz hoş karşılarız ama iş, musibete, dertlere, hastalığa, hatta bir adım ötesi belayı hoşça karşılayabiliyor muyuz? Tabii ki hayır. Karşılaştığımız her musibetin içinde saadetin varlığını, derdin içinde dermanın bulunduğunu, hastalığın önünde şifanın yer aldığını, belanın içinde de sefanın, cefanın içinde de vefanın olduğunu kimi zaman göremiyoruz. Ama Tarkan bunu çok güzel görmüş. Demiş ki geçecek geçecek, vallahi geçecek. Geldiği gibi gidecek demiş Tarkan sizlerle. Hadi bakalım, tüm musibetler, üzüntüler, sıkıntılar, kederler bu şarkıyla beraber aksın gitsin. Daha sonra yoklamalarla ben burada olayım. 0507-380-067'den gönder gelsin bakalım mesajları. Devrek FM'de sizin kızınız bendeniz Nergis. Devam ediyoruz.
1: Devrek FM. Nergis'le biz bize.

0: Levrek FM 93.0.
1: Sizin yeriniz burası.
2: Sizin yeriniz burası.
1: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
3: Nergis'le biz bize.
4: Nergis'le biz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
5: Nergis'le biz.

Zevrek, çay çuma, kayıtçılar, bakacak kadın, Gökçe Bey, Ahaplı, Elezli, yaka demirciler, gemiciler, çay çumam, yurt içi yurt dışı, adımı kalbine yazsın.

0: efendim, iki güzel Tarkan eseri. Gerçekten bir zamanlar dillere pelesenk olan eserlerimizden. Öncesinde geçecek dedik, tüm musibetler, üzüntüler geçecek. Sevinçlerimiz katlanarak artacak inşallah. Pazartesi itibariyle yepyeni başlangıçlara yelken açmış durumdayız. İkincisi de adımı kalbine yaz. Yani burada da vefanın önemini belirttik. Vefa, sevgi, dostluk ve verilen sözlerle sebat etme erdemine ulaşmak değil mi? Geçmişi unutmama, iyiliğe kıymet verme ve zor anlarında dahi yanında olunan kişiye sırt dönmeme. Belli bir yerleri kat edene kadar o seni yanında tutup belli bir yere geldikten sonra da tabiri caizse halk diliyle sırtından sirkelememe lafına verilen en büyük mana bence vefa. Aslında insanları diğer canlılardan ayıran özellik demek isterdim ama birçok hayvana baktığımızda inanılmaz vefalı olduklarını görebiliyoruz birçok canlılarda. Demek ki vefa sadece insanlığa değil, canlılığa da yakışan bir erdemdir. Öyle değil mi? Hadi bakalım, o zaman adları kalplerimize yazdık ruhtaş olarak. Sonra mesajlarla devam edelim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla. Devrek FM WhatsApp hattım aktif ve ücretsiz efendim. Buyurun, bekliyorum mesajlarınızı. 0507-380-067 sizin kızınız Nergis. Mikrofon başında, elimizi çabuk tutalım. Şöyle bakalım kimler nerelerden o kıymetli mesajlarını ulaştırdı bana. Öncelikle hoş geldiniz tekrardan. Efendim, ta Londralardan muhtarım ulaşmış. Yurt dışındaki değerli dinleyenlerime de selam olsun. Londra muhtarımız Erdal muhtarım, hoş geldin. İyili bidi, I love you, good morning. Ben buradayım öğretmenim, beni yok yazma demiş. Orada olduğunu biliyorum. Yazıp yazmamanın önemi yok ama sizlerden gelen mesajları gördükçe biliyorsunuz ki biz gönül işi yapıyoruz pek. Bu iş çok kazancı olan bir iş değil. Evet, farkındayım. Ama yıllardır benim için tabiri caizse servete değer bir iş. Çünkü biz olmayı ve dünyanın neresinde olursak olalım ruhtaş olmayı başarabildik. Daha bundan ötesi var mı? Paha biçilebilir mi?
1: Neyse bizsiniz.
0: Efendim? Aynen öyle. Ve yönetim kurulu başkanımız Sayın Recep Kalmoğlu, hoş geldin, sefalar getirdin. Devrek FM'in patronumuz efendim, kendisi şu anda Mevsim Hanım'la beraber bizleri dinliyormuş. Selam olsun kendisine de. Yeni yayıncı arkadaşımız Mevsim Hanım'a da meslek hayatında başarılar diliyorum. En güzel eserler sizlere de armağanım olsun. Bir diğer mesajımız Zonguldak Beycuma'da bulunan Neslihan Erdoğan. Tanju Türkoğlu'na Cansever Bir Şans Daha şarkısını istemişler efendim. Selam olsun Zonguldak Beycuma'ma ve onun nezdinde de tüm kader mahkumlarını Rabbim tez zamanda sevdikleriyle buluştursun. İnşallah bir daha ayrılmamak üzere. Merhabalar Nergis Hanım, Beycuma'da Gül ben demiş. Gül hoş geldin. Ay ismin gibi Gül, ömür boyu Gül inşallah. İstek ricam var, Veled'den Roman Olur Yazsam Seni şarkısını istiyorum. Benden Onur Korkmaz'a gelsin. Bahçede Seni Dinlemedeyiz abla, çalarsan mutlu oluruz. Hayırlı yayınlar dilerim demiş. Ay ne güzel, tam da bahçe havası, tam da öğleden sonra saatlerinde. Böyle hayata kısa bir mola vermek için 18'i gösterene kadar Nergis'le biz bize... saati efendim, bir şey söyleyeceğim bir de size. Hani siz bana diyorsunuz ya, Allah'ım Nergis de biz bize 2 saat hemen geçiyor, bu programın saati niye bu kadar kısa, bir şey yap Nergis Hanım dediniz ya, bir şey yapmam gerekmedi, bir şey yaptırılmak zorunda bırakıldı. Evet, inşallah önümüzdeki günlerde efendim program saatimiz buradan müjdeler olsun 3 saate çıkacak. Vallahi ben bir şey yapmadım. Her şey kendiliğinden oldu.

0: Demek ki topluluk bir anda isteyince, o enerji gelince, o enerjiyle beraber benim için biliyorsunuz ki 93.0 Devrek FM alelade bir radyo frekansı değil. Aynı zamanda Nergis ile Biz Bize ruh taşlarıyla arasındaki o sinerji, enerji frekansı, öyle değil mi? Sizin dediğiniz oldu yine. Hadi bakalım, direksiyon sizde.
1: Nergis ile Biz Bize.
0: Ve bir diğer mesajımız Gökhan Duman. Hoş geldin. Karadeniz Ereğli'me selam olsun. Selamlar, kolay gelsin Nergis Hanım demiş. Ereğli'me selam olsun. Evet, saatimin uzamasının bir diğer nedeni aslında Karadeniz Ereğli. İlerleyen günlerde sizlere bahsedeceğim bunu. Şimdilik sürpriz olsun.
1: Nergis
0: Ereğli. Merhabalar, kolay gelsin demişler. İyi yayınlar. Beycuma'da bulunan kardeşim Dündar Bozkurt'a ve can dostları Eto Doğukan ve Göktuğ'a gelsin. Ceylan, birileri kandırmış. Çalar mısınız demiş. Kimse kimseyi kandıramaz. Amma ve lakin o şarkıya birazdan yer vereceğim. Ay, ne güzel fotoğraf göndermişsin. Ta Londralardan Erdem Muhtarım. Ne kadar güzel bir manzara fotoğrafı. Yeşillik. Evden penceremden selamlar demiş. Evine beni misafir ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz üzere efendim, ya da siz göremiyorsunuz, ben görüyorum. Duyduğunuz üzere ta Londralara kadar gittik efendim. İhle bidi. Gerçi bu biraz Almanca oldu. Londra'da İngilizce mi oluyordu? O zaman I love you. Yes sir. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Ben İstanbul'dan Berivan demiş. İstanbul'a ama kucak dolusu selam olsun. Berivan hoş geldin. Berivan Demir. Zonguldak Devrek'te bulunan eşim Devran Demir için Tefoseko Yak Gel şarkısını çalar mısınız? Ömrüm. Hastaneden geldim. Yeni. Ara. Aramadım. Bekliyorum aramanı demiş. Ay, kalbiyle beraber seni çok seviyorum. Ömrüm de demiş. Ömrüm kelimesi bence çok sevgiliye söylenebilecek en önemli sözlerden bir şey. Değil mi? Bir tanesi. Evet. Tüm ömürlerinizi. Bazen de deriz ki hani işte öyle bir şey deyince akla hemen Erol Evgin'in unutulmaz klasiği geliyor değil mi? Çiğdem Talı ve Melih Kibar'ın ellerinden çıkan bu harika eser insanın içine tarifsiz bir nostalji ve umut dolduruyor. Şarkının sözlerinde geçtiği gibi hani ıssız bir yoldan geçerken için ürperir ya, tam da o anıları, duyguları anlatan ikonik bir parça. Eğer bu eşsiz nostaljiyi dinlemek istiyorsanız o zaman radyonun sesini bir tık daha açacaksınız. Erol Evgin sizlerle. Daha sonra tekrar Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız katkılarıyla sizleri saraylarda yaşatacağım. Önce ruhumuzu bir doyuralım bakalım. Buyurun, Erol Evgin sizlerle.
1: Nergis

0: bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis'le biz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası.
3: Devrek FM 93.0.
4: Nergis'le biz bize.
5: Bazen kelimelerin kifayetsiz kaldığı ve bunu bazen hayatımızdaki olumlamalarla anlatabileceğimiz, karşı tarafa aktarabileceğimiz bu cümleyi çok sık kullanırız hayatımızda. İşte ya öyle bir şey. Çok güzel bir eserdi, çok güzel bir nostalji çalışmaydı. Erol Evgin'den dinledik efendim. Her birinize armağanım oldu. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi gözlerinizi kapatıp da nasıl bir evde olmayı hayal ederdiniz mesela? Mesela Nergis'inize, sizin kızınıza söyleyin bakalım. İşte tam da hayallerin gerçekleşme noktasındayız. Evet, artık hayal etmeyi geride bırakıyoruz efendim. Çünkü şöyle bir kısaca tanıtıcı reklam demek istiyorum ben. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak biliyorsunuz ki Çaycuma'da yıllardır kaliteli, değer üstüne değer kazanacak. Yani tabiri caizse hepimiz halk diliyle anlatmam gerekirse Çaycuma'nın göbeğinde yerlerden bahsediyorum. Öyle dağın başı falan değil. İnanılmaz dayanıklı. O ultra lüks mekanları, çift asansörlü, alttan ısıtmalı, özellikle de Karalar mevkindeki villalarına. Yani nasıl anlatacağımı bilemedim. Güvenebileceğiniz kalitede, hayallerinizin de ötesinde mekanlar arıyorsanız Çaycuma merkezde ofisleri var. Bir ziyaret edin kendilerini, bir tanışın. En azından Mehmet Yıldız'ı bence tanıyın efendim. Ölmeden önce yapılacaklar listesine Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'ın ofisine gitmek bir kere yazılsın. Sizin kızınız olarak söylüyorum. Aynen öyle. Yeterse yeter. Gerek yatırım gerek oturum amaçlı efendim. Çünkü siz her şeyin en iyisine layıksınız. Yeni Atatürk Bulvarı'nda gidin, ziyaret edin. Yeni projelerinden haberiniz olsun. Ha, kendisi çok yoğun bir iş insanı. Çok da mütevazi. Kendisine önden iletişim kurup detaylı bilgi almak istiyorsanız hemen iletişimini vereyim. Ayrıca Nergis'le biz bize programından geliyoruz. Bizi de Nergis Hanım yönlendirdi derseniz sizlere ayrı avantajlar sağlayacak. 0552-560-6713 ile irtibata geçin. Mehmet Yıldız. Yıldız. Batı Karadeniz'in en yükselen yıldızı.
3: Devrek FM 93.0.
5: İnşaat firması Ay Yıldız İnşaat en yükselen yıldızı Mehmet Yıldız.
4: Hem bize, biz bize.
5: Ay ne kadar uyumlu olduk. Hem de biz bize.
2: Sizin yeriniz biraz. Sizin yeriniz biraz.
5: Tabii ki benim ruh taşlarımın yeri burası. Şöyle bakalım mesajlarımıza. Samsun, Samsun'um hoş geldin. Karadeniz bölgem Samsun'um. Güzel, ülkemin güzel bölgesi. Samsun'a selam olsun. Selamün aleyküm, ben Samsun'dan Aysun. Hoş geldiniz Nergis Hanım. Sıradaki eserler sizlere ve dinleyenlere gelsin. Güzel bir hafta olmasın dilerim demiş. Amin. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Samsun'dan kucak dolusu sevgi ve selamlarını göndermiş efendim. Nasıl?

Boncuklarıyla beraber çok teşekkür ediyorum. Eylem terapi şikem gözlere şiş diyoruz. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz efendim. Efendim Beycuma'da bulunan yeğenim Aydın Duman ve teyzeoğlu Ekrem Atilla'ya buradan selamlar. Hepsine İmparator'dan bir şarkı gelir mi? Teşekkürler demiş. Birazdan İmparator'a da yer vereceğim. Hem Aydın Duman'a hem de Ekrem Atilla'ya buradan selam olsun. Onun nezdinde de tüm kader mahkumlarına. Abla diyor, isim yanlış oldu, kendim diyor düzenledim. Arkadaşlardan fırça yedim, mesajımı bir daha okur musun diyor. Olur öyle şeyler, klavye hatasıdır. Ne fırçası yedin? Yok, araba fırçası. Şöyle bakalım ben. Bir daha okurum tabii ki. Ne demek, sizin için buradayım. Merhabalar Nergis Hanım. Beycuma. Dan Gülçin ben. İstek ricam var. Veled'den Roman Olur Yazsam Seni şarkısını istiyorum. Benden Onur Korkmaz'a gelsin. Bahçede Seni Dinliyoruz Abla çalarsam mutlu oluruz. Hayırlı yayınlar dilemişler efendim. Çok teşekkür ediyorum. Fırça yemenize gerek yok. Nergis'le biz bize de her şeye çare var. 50 kere de okurum ben mesajı. Sıkıntı değil. Anam nasılsa benim konuş diye kaz başı yemiş. Aynen. Çok gevezeyim. Yeter. Ama sevince ya, bir işi aşkla yapınca öyle oluyor değil mi? Sevgi insanı fiziksel ve ruhsal olarak derinlemesine değiştiren güçlü bir duygu. Sevdiğinizde hayatınız daha anlamlı hale geliyor değil mi? Beyin otomatikman dopamin ve oksiton gibi o kimyasal bağlılık ve derin bir huzuru salgılıyor. Artan enerji ve canlılığa zaten konuşmuyorum bile. Hayata karşı ilgi artıyor, yorgunluk hissi azalıyor. Yorgunluk nedir bilmiyorsun. Sevdiğinle, sevginle olduktan sonra, işinizi, eşinizi sevdikten sonra genellikle daha yüksek bir motivasyonla hareket ediyorsunuz. Ve bence sevmek biraz da bencilliği azaltıyor ya. Sadece kendiniz için hareket etmiyor. Sevdiğiniz insan için karşınızdaki kişinin mutluluğunu kendi mutluluğunuz gibi görmeye başlıyorsunuz. Daha sevgiyle ilgili birçok kelime söyleyebilirim. Ama Erkin Koray bence çok güzel söylemiş. Hep beraber dinleyelim. Sevince demiş. Sevince. Erkin Koray. 0507-380-067 Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla. Sevince sizlerle.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi, sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim: 0552 560 6713, 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Devrek FM 93.0.

0: bence bazı şeylerin ne kadar güzel, güneşin doğuşunun ya da batışının ne kadar güzel ve anlamlı olduğunu, tabiatın insana ne kadar iyi gelebileceğini anlatıyor Erkin Koray bu güzel eserinde. Her birinize armağan ettim değerli dinleyenlerim bu güzel nostaljik eseri de. Bunları hatırlatmak benim bir yayıncı olarak boynumun borcu diyorum. Ve Devrek FM WhatsApp hattımız halen aktif ve ücretsiz. Birazdan mesajlarım niye okunmuyor demeyin, hepsine yer vereceğim. Hiç merak etmeyin efendim, hiçbir mesajınız okunmadan kalmayacak. Saatler 18'i gösterene kadar buradayız. Birlikteliğimizdeyiz. Şimdi bir şarkı daha gelecek ama o kadar güzel bir şarkı ki benim için o kadar anlamlı bir eser ki bu. Son zamanlarda tabii ki çokça sıkça duymuyoruz. Radyolarda olsun, televizyonlarda ve diğer dijital platformlarda maalesef ki bu şarkıya çok da yer verilmiyor. Şimdi bazen hayal edersin edersin. Şu şöyle olacak, böyle olacak, şu zaman şunu yapacağım, bu zaman bunu yapacağım. Ama bir anda öyle şeyler olur, öyle şeyler yaşarsın ki sen bile hayret edersin bu duruma. Yok canım, bu kadarı da olmaz. Olmaz böyle şey dersin. Yoksa rüya mı? Tam mutlu oldum derken yıktın bütün dünyamı. Yeşim'den dinleyeceğiz. Hatırladınız mı eseri? Hep beraber dinleyelim mi? Daha sonra WhatsApp hattına gelen mesajları okuyacağım. Sohbet, söyleşi ve biz bize devam ediyoruz. Buyurun efendim.
1: Nergis'le Devrek FM 93.0.

0: en damar şarkılarla hayata küsme. Nergis'i dinle.
1: Nergis'le Biz Bize devam ediyor.
2: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Nergis'le Biz Bize.
3: Yeşim Yeşim o kadar güzel bu güzel eseri seslendirmiş ki bazen hayatımızın çoğu zamanında eminim ki şu an bana kulak veren ruh taşlarım hayatında en az bir defa bu kelimeyi kullanmıştır diye tahmin ediyorum. Olmaz böyle şey dediğiniz anlarda hemen Yeşim'in bu eseri geliyor akıllara. Her birinize armağan ettim efendim. Birazdan reklamlara gideceğiz. Reklam öncesi şöyle bir mesajlara hemen yer verelim. Kurban olurum mesaj yazan elleriniz dert gör.

0: kalp koymuş sadece. Rahimem Çay Cuma'dan Rahime'ye selam olsun. En güzel eserler Çay Cuma'dan. Bana bizim kız diyen Rahime'me de gitsin efendim. Benden armağan olsun. Teşekkür ediyorum kalplerin için. Ve Türk Ali, Kadir adı güzel, adın gibi güzel bir gün ve hafta diliyorum sana. Nergis kızımız. Biz Türk Ali'den Kadir adı güzel ve Nurhan, Seda Sayan'dan Git Git Yoluna şarkısına eşim Nurhan, kızım Kardelen ve tüm evli çiftlere gelsin. Nergis kızım, canlı türkü söylemek istiyorum, yardımcı olur musun? Teşekkür ederim demiş. Ay, canlı yayına mı katılmak istiyorsun sen? şu anda benim an itibariyle hazırlıksızım şu anda, ama seni başka arkadaşların özellikle akşam programlarına yönlendirirsem güzel bir bize müzik ziyafeti çekebilirsin. Güzel olur. Yönetim bunu duyuyordur şu anda. Mesajlarınız değerlendiriliyor efendim. Devreg efendim WhatsApp hattından Türk Ali'ye selam olsun. Mesajlar yoğunlukla gelmeye devam ediyor. Güzel yayınların olsun canım Nergis'im, Nuriye ben. İki günde özledik seni demiş. Kurban olurum ben size. Ben de sizi özledim. Devreg FM'in kraliçesi. Ruh taşının kalbinde, yüreğinde tat kurduysan o senin emeğinin ve en güzel karşılığıdır. Dinleyicine hissettirdiğin güvendir, sevgidir canım Nergis'im. Çok seviliyorsun demiş. İnanın ben de bilmukabele sizleri daha çok seviyorum. Rica etsem senden, senin de dinlemekten keyif aldığın bir şarkıyı benim için çalmanı çalar mısın? Yalandı her sözün, inan farkındaydım. Evet, o eseri ben çok seviyorum gerçekten. Çok da güzel çiçekler göndermişsin. Kalbi yüreği güzel Nuriye. Bahçemin güzel çiçekleri de senin için demiş. Kurban olurum ben sizin yüreğinize. Nasıl bakıyorsanız öyle görüyorsunuz ruh taşlarım. İnanın buna. Yoksa bir insanın fikri neyse zikri de o olurmuş. Hepinize çok teşekkür ederekten şimdi kısa bir reklam. Reklamların ardından Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi kısa bir reklam. İnşallah gelir reklamlar. Saldım gitti yayını.
1: Nergis de Biz Bize Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Nergis de Biz Bize Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Olmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Al

0: 6037 Albuzlar Düğün Salonları.
1: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim takmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
3: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
3: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
3: Adres: Yeni Mahalle, Eski Ortaokul Sokak Numara 27.

0: Taksim C'ye devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
2: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
3: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
1: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
3: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
1: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
3: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
1: Uyum Gross Market.
3: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
1: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.
4: Devrek FM
5: 93.0. Devrek FM.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi, sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
3: Efendim, kısa bir reklam. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimizi 17.05 yaptık. İkinci ve son saatimize giriş yaptık. Bu yeni saatimden de herkese kucak dolusu selamlar olsun değerli dinleyenlerim. Tekrardan hoş geldiniz Devrek FM frekansımızda. Sizin programınız Nergis'le Biz Bize. Ben Deniz Nergis'le saatler 18'i gösterene kadar Devrek FM WhatsApp hattı yoluyla duygulara tercüme, sohbetlerimizle, söyleşilerimizle, hayata dair tam da kitabın ortasından konularla biz bize olmaya devam ediyoruz. Devrek FM WhatsApp hattımı hemen hatırlatmakta yarar var. 0507-380-067'den anlık olarak canlı canlı bana ulaşabilirsiniz. Birazdan mesajlara kaldığım yerden devam edeceğim. Ankara'dan Hatice... Ankara demişim, pardon, özür diliyorum. Almanya'dan Hatice'm dinliyormuş beni. Almanya'ma kucak dolusu selam olsun. Tüm gurbetçi kardeşlerimize de selamlar olsun efendim. Gerçekten o gurbet sıla özlemini programımızla ve bizzat bizim kızımız sen Nergis olarak seninle gideriyoruz dedikleri için de ayrı gurur, onur duyuyorum. Teşekkür ediyorum Hatice'm, sağ olasın.
4: Nergis'le.
3: Eyvallah. Şimdi gelelim unutulmaya. Her şey çok güzel giderken iyi de işler bazen yolunda gitmeyebiliyor. Bazen araya zaman giriyor, insanlar giriyor, kader giriyor, giriyor da giriyor. Haklısınız. Unutulmak insanın iş dünyasına derin derin izler bırakan sessiz ama çok ağır bir duygu değil mi? Değer verdiğiniz biri veya yaşanmışlıklar tarafından zihinlerden silinmek, kalıcı olmamak, insanın kendi varlığını sorgulamasına neden olabiliyor kimi zaman. İşte o anlarda da dinlenesi bir eser.

0: unuttun mu beni? Sevdiğini, o kırlangıç, o ev, o sahil, o ada. O kırlangıç da mı küstü bana? Tüm küsenlere gelsin. Unuttun mu beni? Sezen Aksu sizlerle.
1: Nergis'le biz.
2: Devrek FM 93.0.

Efendim çok acı bir şarkı dinleteceğim size. Nuriye'me de armağan olsun buradan. Tüm ruh taşlarıma armağan olsun. Gerçekten öyle, bazen insanlar hayal kırıklığına uğrar. Ay, mesajlar da gelmiş. Birazdan devam edeceğim mesajlarla. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla bendeniz Nergis, sizin kızınız, sizin programınız. Şu güzel esere ne olur yer verelim. Daha sonra bu

Ne zaman eskiyor sevgiler? Ne zaman? Ödenen bedellerin acısı geçince mi? Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor, mutfak camımdayım. Nasıl üşüdüğümü bilemezsin. Menekşelerim çiçek vermiyor artık anne. Söylediğin gibi hep dibinden su verdim ama. Şimdi telefon açsam sana sesini duymak da yetmiyor ki. Hep aynı cümleler, hep aynı. Babamlar nasıl? İlacını aldın mı? Anne, nedenini bilmediğim bir ağlamak var içimde. Bir yerlere sığdıramıyorum yüreğimi. Bazen dalıp giderdin mutfakta yemek yaparken. Tahta kaşıkla tencerenin başında öylece ne düşünürdün acaba? Özlemek çok fena anne. Anlamak seni daha da. Omuzlarım ağrıyarak uyanıyorum sabahları. Benim kızımın omuzlarıma olmasına daha çok var. Çok var. Gittikçe sana mı benziyorum ben? Ha? Gittikçe sana mı benziyorum ben anne? Ya da annenin kaderi kıza dedikleri doğru mu?

0: Babam, baban eskitir her şeyi kızım. Demiştin bir kez. Anlamamışım meğer. Eskiyormuş anneciğim, eskiyormuş. Omuzun ovacak kalmıyormuş meğer aynı evin içinde. Şimdi... Şimdi duysan bunları ne üzülürsün, mutsuz mu kara kızım diye. Çoktan kendinden geçmiş bir sesle. Şey, mutsuz, mutsuz değilim de anne. Yağmura ve mutfağımdaki kedere çare bulamıyorum. Evimi topluyorum, toz alıyor, patlıcan kızartıyor, televizyon seyrediyor. Çalışıyorum. Sonra akşam çalan kapıyı açıyorum. Açıyorum açmasına da. Açtığımı gören olmuyor. Pişirdiğim yeniyor yenmesine de. Eline sağlık. Çok güzel olmuş denmiyor mesela. Çay demleniyor demleniyor. Kederim mutfağın her yerine yerleşiyor. Ah anne. Nasıl? Nasıl eskiyor her şey anne? Nasıl eskiyor? Eskilerimi dağıtmaya kıyamıyorum biliyor musun? Seni çok özlüyorum. Bana o yasakladığın bahçeler sana da mı uzaktı hep? Sen de gidemeyişine ağladın mı benim gibi? Ne zaman anne? Ne zaman eskiyor sevgiler? Ödenen bedellerin acısı geçince mi? İşte böyle kalbimde bir acı. Mutsuz değilim de anne. Mutsuz değilim de işte öyle. Şarkılar hep beni söyler.
1: Nergis'le Bizlik FM.

ay nerelerden nerelere sürüklendik. Öncesinde İcdal Aydın'ın Annenin Kaderi Kıza Dedikleri Doğru mu eserini, şiirini naçizane yorumlamaya çalıştım. Sürçülisan ettiysem affola. Ardından da Zara'dan dinledik Kızım Diyor. Bu iki güzel eser şu anda bana kulak veren tüm annelerimize. Tüm ruh taşlarıma armağanım olsun efendim. Harika eserlerdi değil mi? Şöyle mesajlar yoğunlukta efendim. Çok fazla mesajımız birikmiş. Hemen bakalım. Bu arada firma ismi söyleyemiyorum. Sadece X firması diyebilirim. Bu konuda lütfen anlayışınıza sığınıyorum. Çünkü burası bir radyo frekansıdır ve sponsorlu bir programdasınız şu anda. Gökçe Bey'ime selam olsun. Gökçe Bey'den onur. Öncelikle sevgili patronumuz Muhammed Bozkurt için, Django abim Serkan Çiçek için ve tüm kader mahkumları için Müslüm Gürses'ten Hasret Rüzgarları ve Muhammed abim için Aycan Öner Eski Tadım Yok Artık şarkısını rica ediyorum. Çok teşekkür ederim demişler. İyi yayınlar diliyoruz demişler. Çok teşekkür ediyorum Onur. Anlayışına ve affına sığınaraktan firma ismi belirtemiyorum yayınlarımda. Bu tamamen yasal değil. O yüzden yani şeffaf bir programdasınız. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. O yüzden firmaların ismini telaffuz edemiyorum. Takdir edersiniz ki her işin bir gidişatı ve işleyişi vardır değil mi? İşleyişe uymadığımız takdirde maalesef yayınlarımız ne kalıcı olur ne de sağlıklı olur. Anlayışın için ben beni anlayacağını çok biliyorum Onur. Birazın istediğin esere de yer vereceğim, oldu mu? Teşekkür ediyorum. Ve veletler alev alacak buralar. Batuhan Yazıcı'dan bütün kardeşlerim, dostlarıma benden armağan olsun. Müslüm Gürses'ten Gel Bahtımın Kar Beyazı. Emre Köse'den Tansu Köse'ye En Değerlime Gelsin Sizden Rica Ediyorum İyi Yayınlar demiş. O güzel eser aslında şu anda listemde Derya Bedavacı'dan gelecek. Evet, Müslüm Baba biraz ağır söylemiş onu ama Derya Bedavacı o ağır hüzünden çıkartıp sanki sizlere tam da böyle o duyguları zirvede nüksettirecek gibi hissettim. Bana güven ruhtaşım, birazdan gelecek o eser. Efendim bu akşam yayın var mı demişler. Tabii ki her akşam yayınlarımız canlı canlı devam ediyor. 19-21 saatleri arasında Murat Ekmekçi, 21 ve 23 saatleri arasında ya Walk Show ya Ferdi ile Duygu Treni, daha sonra da Hüsran yayında oluyor efendim. Yayınlarımız canlı canlı aralıksız bir şekilde devam ediyor. Buradan bunun da bilgisini vermiş olayım büyük bir gurur ve onurla. İyi yayınlar Nergis Hanım, ben Beycuma'm. Bir saniye. Özür diliyorum. İyi yayınlar Nergis Hanım. Ben Beycuma, Devrekli Dursun Eğriyer. Dursun Bey hoş geldin. Mutfakçılar grubu, canım abim Naşit Mandıracı, Hacı Bayram Çapan, Sarhan Soysal, Serkan Kepez, Hüseyin Akçana, İlker abiye, Ömür Özkan Çay Ocağı çalışanlarına, Haşmet abiye ve tüm koğuşa armağan olsun demiş. Tüm kader mahkumlarına buradan en güzel eserler geliyor. Sıradaki parça size ve tüm Beycuma'ya gidiyor. Değerli dinleyicimiz efendim Devrekli Dursun Eğriyer'e de benden selamlar olsun. Nergis'im ne yaptın sen öyle? Şiir harikaydı. Anne özlemi bitmeyen iz. Değil mi? Anne özlemi bitmez. Anneleri maalesef ki bu dünyadan göçüp gitmiş tüm ruh

Karşılama sabırlıklar ve annelerin de mekanları cennet olsun. Ama eğer anneniz hala hayatta ve hala nefes alıyorsa lütfen o kıymetli annelerimizin tabiri caizse ayaklarını yıkayıp suyunu içelim efendim. Şu anda mesela ben size burada yayın sunabiliyorsam birçok ruh taşımın duygularına tercüme olup uzakları yakın edebiliyorsam ve birçok kaliteli firmayı da sizlere tanıtabiliyorsam tabii ki eser bana ait değildir. Tamamen annemin kızıyım, anneme aittir ki 27 yaşında babamı kaybederek küçücük 3 tane çocuğa alnının akıyla, namusuyla, şerefiyle güvenli çocuklar yetiştirmek takdir edersiniz ki bu çağda pek de mümkün olmayabiliyor. O yüzden şükürler olsun anneme. Buradan o güzel şiir ve şarkım annem Gülnaz Sultan'a da huzurlarınızda ben izninizle takdim etmek istiyorum ve tüm annelerimiz. Amin Nuriyeciğim, annen sanırım nurlar içinde yatsın canım annem demiş. Amin, mekanı cennet olsun inşallah, dualarımızdasın. Rabbim sabrını inşallah sana versin bol bol, gani gani. Ankara Polatlı'dan selamlar. Beycuma'da bulunan dayım Okan Bakır için Kıvırcık Ali'ye Seni Seviyorum şarkısını çalar mısınız? Yeğeni Azat'tan demiş. Azat selam olsun. Ankara Polatlı'ya da selam olsun. Okan Bakır'a da selamlar olsun efendim. Peki. Şimdi ne diyeceğiz? Vallahi ben bu Derya Bedavacı'nın bu şarkısını yayınlamadan duramıyorum. Sonra diyeceksiniz ki hayır, bir band kaydında değilsiniz. Bu programın da tekrarı yok. Her gün canlı canlı sizinleyim. Hani öyle zannetmeyin yani, radyonun frekansıyla falan oynamayın. Tekrarı olmayan bir programda, sizin programınız, sizin kızınız, sizin yerinizde, bendeniz Nergis'le Derya Bedavacı gelmeden olmuyor. Onu her gün çağırıyorum. Gelsin bakalım. Seni seven kimdi? Nergis.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi, sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.

0: Yazlık
1: gel.
2: Devrek efem.
3: Nergis'le biz bize.
1: Ne kadar güzel yorumlamış değil mi? Gel bahtımın kar beyazı. Kar beyaz. Dünya keşke çok güzel olsaydı. Gerçi dünya güzel olsaydı doğarken ağlamazdık der meşhur şair. İnsan doğası gereği hayat bir mücadelenin içindedir. Ancak güzel bir dünya nasıl olur? Bence tüm insanların birbirine karşı koşulsuz bir şekilde empati duyduğu bir düzen olsaydı eğer ne savaş kalırdı, ne adaletsizlik, ne de sömürü, değil mi? Hepsi son bulurdu. Hatta ve hatta iklim krizi bile sona erer, çevre tahribatı durur ve yeryüzü yemyeşil bir dengeye kavuşurdu. Gerçi dünya güzel olsaydı doğarken ağlamazdık demiş meşhur bir şair. Eğer gerçekten dünyada adalet olsaydı zenginlerin çok zengin, fakirlerin de bir o kadar fakir olduğu bir düzende olmazdık şu anda. Empatili yeteneği. Gözlerimizi de kapattığımızda sizin de böyle farklı bir dünya hayal ettiğiniz oluyor mu? Mesela nasıl bir mekan isterdiniz? Nasıl bir yerde yaşamak? Sahiden yaşamak istediğiniz hayatlarda mısınız? Hanginiz yaşamak istediğiniz hayatlarda ve kişilerlesiniz? Eminim bütün ruhtaşlarım bunu dile dökemese de içinden ben değilim diyordur. Buna da eminim, anlıyorum sizi. Ama en azından gelin bu dünyada mekanımız güzel olsun. Bunun için Çaycuma'da bir firma var. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız'la tanışın değerli dinleyenlerim. İnanılmaz bir şekilde Ultralüks daireleri sizlere takdim ediyor. Öyle paralar kolay da kazanılmıyor bir yerde. Sizin paranız, geliriniz, yatırımınız, gerek yatırım gerek oturum amaçlı aldığınız o konut ve daireler benim için önemli. O yüzden Yeni Atatürk Bulvarı'na gidin Çaycuma Merkez, yeni projelerinden haberiniz olsun Mehmet Yıldız'ın. Detaylı bilgi için de kendisiyle iletişime geçmeyi unutmayın değerli dinleyenlerim. Çünkü sizlerin emeği benim için çok önemli ve kutsaldır. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız. İletişim 0552 560 6713. Gözlerinizi kapadınız, hayal ettiniz. Tamam, şimdi tam da o hayallerin gerçekleştiği noktadasınız. Sizin kızınız olarak bunu temin edebiliyorum. Bunu anlayabiliyorum yılların tecrübesine dayanarak ve Çaycuma'da doğma büyüme biri olarak, Çaycuma'nın karış karış yerlerinin nasıl değerli olduğunu bilerek sizlere bunu söylüyorum. Teşekkür ediyorum.
2: Nergis'in.
1: Ha, bu arada canım

yurttaşım. Eğer Nergis'le biz bize programından gittiğinizi de söylerseniz ekstradan avantajlara tabi tutulacaksınız. Burada da bilginiz olsun. Bu yüzden de Mehmet Yıldız'a tekrar teşekkür ederim. Ne olurdu değil mi? Mükemmel bir gün sizce nasıl geçerdi? Geçenlerde bir arkadaşım psikoloğa gitmiş. Psikolog işte demiş ki kendini kötü hissediyordu. Ben de başka bir psikoloğa kendisini yönlendirdim. Tanıdık bir arkadaşım da psikolog. Bana anlatma dedim. Git psikoloğa anlat. Çünkü bazen benim ağzımdan çıkan kelimeler bir insanı derinden yaralayıp farklı olarak şey olabiliyor. Yani onu farklı yönlendirebildiğim için o kadar açıkçası kendimde cesaret bulamadım konuşmak için ve başka bir psikolog arkadaşıma gönderdim. Anlatmış. Psikolog buna sormuş. Demiş ki nasıl bir gün geçirmek isterdin? Şöyle bir atıyorum Ayşe Hanım bugünü nasıl geçirmek isterdiniz? Demiş ki vallahi sabahları böyle enerjik bir şekilde uyanmak isterdim. Önce öz bakımımı yapmak isterdim işte dişlerimi fırçalamak. Güzel spor kıyafetlerimi giyip yürüyüş yapmak. Sonra geldiğimde kahvemi içip böyle manzara eşliğinde kahvaltımı yapmak. Daha sonra işimde daha pozitif ve enerjik olabilmek. Saymış arkadaş psikoloğa nasıl bir gün geçirmek istediğini. Psikolog şöyle durmuş düşünmüş. Demiş bunları yapmak için niye bekliyorsun? Yani bunları yapmak için önündeki engel nedir? Arkadaş şöyle bir durmuş. Ha demiş. Bilmem demiş. Hani ben şu zaman gelince başlarım, bu zaman gelince başlarım ya da şunu şöyle yaptıktan sonra bu şekil yaşarım diye düşündüm hep. Demiş ki yo öyle bir zaman yok. O zaman tam da şimdiki zaman demiş. Ve arkadaşın kafasına tank etmiş. Oradan bir pik sesi gelmiş yani. Ya dedim nasılmış dedim şimdi arkadaş o kadar mutlu ki. Bazen de bulunduğunuz hal ve durumu kabullenmek lazım. Alışmak lazım. Mutluluğa giden yol diye bir şey yoktur efendim. Yoktur. Emekli olunca mutlu olurum. Evlenince mutlu olurum. Çocuğum mezun olunca mutlu olurum. Mesleğimde ilerleyince mutlu olurum. Böyle bir adres yok. Mutluluk dediğin şey şu andaki bulunduğun durumdan keyif alma sanatıdır. Unutmayın gün bugündür. Yarın erteleme hayatı. Harika Avcı sizlerle. Alışırım.

hep aynı kalsalcılar söyler Ufaş'ım, insanoğlu nasıl yaşar? Bir gün mutlaka düzelir. Düzelir. Düzelmese de alışırız be. Alışırız. Unutmaya çalışırız.

0: İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Herkes ne diz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Hayat insana her yolu gösterir, her şeyi öğretir. İnanın bana, alışmak da vardır insanoğlu için. Yoksa acının en zirvesindeki anlarda takılı kalsaydı zaman, hayat yaşanmazdı, öyle değil mi? Babaannemin de dediği gibi, zaman her şeyin ilacıdır efendim. Lakin zaman her şeyin ilacı diyoruz ama bazen çok geç kalabiliyoruz. Sevgi göstermek için hep son anları bekliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi hastane koridorları, siren sesi, veda vakti. Ama ölümün son anı yok ki. O ansızın gelecek. Yüreğinize binen pişmanlık hiçbir şeye fayda etmeyecek. Çok geç olmadan, tam da şimdi, yarını yok ki. Sevdiklerinize sevdiğinizi söyleyin. Özlediyseniz özledim deyin. Yarın yok. Gün akşamda, gün batıyor. Yarını görebilecek miyiz? Valla. Her veda programın vedasında ölmez de sağ kalırsak, Allah izin verirse diyorum. Niye diyorum bunu? Çünkü yarın olmayabiliriz efendim. O yüzden çok geç kalmadan, çok geç olmadan sevdiklerinize sevdiğinizi, özlediğinizi söyleyin. Bugün, tam da şimdi, şu anda var mısınız?
3: Neyse biz bize.
2: Şöyle sevdamızı dağlara duyuralım. Tüm dünyaya, tüm ulusa duyuralım. Alişan'ın Varya eseriyle vedamı yapacağım. Efendim, bugünlük benden bu kadar. Yüksek müsaadelerinizle değerli sponsorumuz Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'a programa sağlamış olduğu katkılardan dolayı ve bizi yine biz bize ruhtaşlık çatısı altında buluşturduğu için ta geçen seneden beri 2 saat boyunca teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hep olsun.
4: Devrekesen 93.0.
2: Ama hep olması gereken

0: En önemli insanlarım, ruhtaşlarım, dinleyenlerim. İyi ki varsınız. Bugün yine beni yalnız bırakmadınız her zaman olduğu gibi. Yine oradaydınız. İyi ki varsınız. Sürçülisan ettiysem affola. Dediğim gibi yarın geç olabilir. Hemen şimdi seviyorum deyin. Hemen şimdi yazın, arayın, sorun, olur mu? Sevdiklerinizin değerini bilin. Ve yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Ölmez de sağ kalırsam saatler 16'yı gösterdiğine ben...
1: Devrek FM 93.0.
2: Neyse biziz.
0: Sizin programınız, sizin yeriniz, sizin kızınız olarak yine bu mikrofonda olmaya devam edeceğim. Dediğim gibi ölmez de sağ kalırsak. Yüreğinizden sevgi, bedeninizden sağlık, evlerinizden huzur, ceplerinizden para, bir de radyonuzdan...
2: Devrek yapan. Nergis'le biz sizi.
0: Eksik olmasın efendim. Alişan var ya diyeceğim, tüm ruhtaşlarıma benden... Hepsine tek tek armağanım olacak. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.
1: Nergis'le biz bize sona erdi.

0: Nergis'te biz bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla sona erdi.
1: Nergis'te biz bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla sona erdi.
0: Nergis'le biz bize...

0: Akşamlar.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
2: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
3: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
2: Tatlı çeşitlerimiz olan...

0: kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
1: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
0: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
1: Bize sormadan karar vermeyin.
0: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
1: 556 4193
0: 556 57 57
1: Güven Lokantası Erdemir Kart.
2: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz.

0: Çaycılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır. Sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
2: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
3: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
4: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
3: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
4: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
3: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
4: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
3: Uyum Gross Market.
4: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
3: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.
5: Nova Pide Börek Salonu.
4: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
5: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
4: Telefon 0501 737 67.
0: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.

0: değil. Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Her pet için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop,
0: her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.

0: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
1: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
0: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres. Bostancı Sigorta.
1: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
0: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
1: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
0: Bugün arayın, yarın değil.
1: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres, Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9, Devrek.
0: Telefon 0532 621 5807.
1: 0545 792 86 69.
2: Devrek FM 93.0 Devrek FM.
3: Bir adım attım şu ya, dondu ayaklarım, aksilik bu ya.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
3: FM. 93.0 Devrek FM.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Çınar Mobilya ile evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.990

0: 9 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
2: Yakomoz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle de...

0: Komoz Balık Restoran canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakamoz Balık Restoran, Filios Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakamoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
3: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
1: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
2: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
1: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
2: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
1: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
2: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
1: Uyum Gross Market.
2: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
1: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.
4: Köfteci Selam. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selam. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543-957-5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
3: Devrek FM
5: 93.0. Devrek FM.

0: Kral Radyosu 93.0 Devrek FM. Murat'la Sevgi Canberi.
1: İnsan severse söze ne gerek? Sevda ocağında köze ne gerek?
0: Aşk yürektedir, yüze ne gerek? Sevenin düşünde sevgi var, söze ne gerek?
1: Sevenlerin programı Sevgi Çemberi.
0: Murat'la Sevgi Çemberi başlıyor. Murat'la Sevgi Çemberi.

Oy oy oy oy oy oy oy. Her zaman olduğu gibi Ferdi Baba'yla sizlere merhaba dedik sevgili dinleyenler. Sesimizin ve sıcaklığımızın ulaştığı herkese selam olsun diyelim. Efendim 3 akşamlık bir aylığın ardından 29 Haziran 2026 güzel bir pazartesi akşamında sizlerle birlikteyiz. Abonelere özel cezaevi istek programı sevgili dinleyenler. Murat farkıyla, Murat sunumuyla sizlerle birlikte. Abone olan dinleyicilerimiz mesajlarını ve isteklerini bizlere yazmaya başladılar bile. Abonelerden mesaj ve istekler gelmeye başladı. Gelen mesajların dakikasına göre de bizler de listemizi oluşturmaya başladık. Evet, hala abone olmayanlar ve bilgi almayanlar WhatsApp 0507 380 0067. Ben de cezaevi abone istek programına abone olmak istiyorum diyorsanız eğer, bilgi almak için 0507 380 0067'den bilgi alabilirsiniz sevgili dinleyenler. Ve bunun dışında normal dinleyicilerimiz cezaevi mesajı değil de bizleri internet üzerinden evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında dinlemekte olan, cezaevi değil de ben de Devrek FM dinliyorum diyerekten sıradaki şarkıları hediye etmek isteyenler, varlığından, dinlediğinden bizleri haberdar etmek isteyenler, onlar da WhatsApp'a 0507 380 0067'ye mesajlarını gönderebilirler. Hadi bakalım başlıyoruz rastgele.

0: Oy oy oy oy oy, beni böyle yarsız, beni böyle sensiz koyma yar dedi. Evet, Devrek'te ve Beycuma'da cezaevlerinde bizleri dinleyen canlar var. Hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim tez zamanda cezalarını tamamladıktan sonra ailelerine kavuşmayı nasip etsin sevgili dinleyenler. Evet sevgili dinleyenler, yolumuza, muhabbetimize, sohbetimize devam ediyoruz. Şarkılarımızı da konuşturacağız. Bu akşamın ilk mesajı ve ilk isteği sevgili Aleyna Demir'den geldi sevgili dinleyenler. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Ben Aleyna Demir, Beycuma Kapalı Cezaevinde C6 koğuşunda yatan eşim Mert Demir. Bugün sizden heyecandan Hokkabazlar şarkısını istedi. Bir de dedi ki mesajı var, yüksek telli duvarlar bana engel olsa da elbet buradan çıkacağım. Bana yapılan yanlışların hiçbirini unutmadım demiş efendim. Sevgili Beycuma Kapalı Cezaevinde C6 koğuşunda yatan Mert Demir göndermiş bu mesajı. Yüksek telli duvarlar bana engel olsa da elbet buradan çıkacağım. Bana yapılan yanlışların hiçbirini unutmadım demiş ve bu akşam bu şarkıyı dinlemek istemiş sevgili Mert Demir. O zaman Aleyna Demir'den çok sevdiği Beycuma Kapalı Cezaevinde C6 koğuşunda yatan eşi Mert Demir'e hediye olarak gelsin bu güzel şarkı.
1: Bu isim özellikle gençler arasında çok iyi biliniyor. Şarkıları sosyal medyada milyonlarca kez izleniyor. Ancak hepsi uyuşturucuya özendiren, gençleri zehir kullanmaları için teşvik eden türden.
2: Sokaktan geldiğimiz için zaten bu kadar üstümüze gelmiyorlar.
3: Beni sınayamazlar onlar, geçmemiş sokaklarından anlamazlar. Anlatsam yargılarla ağır umudum, masamdaki sakin.

Evet sevgili dinleyenler, şimdi her zaman hatırlatıyoruz, hatırlatmaya devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Evet, abone olan dinleyiciler, hangi yayıncıya, hangi programcının saatinde abone olduysanız, hangi programcının saatinde dekont attıysanız, istek haklarınızı o yayıncının saatinde ve programında kullanacaksınız sevgili dinleyenler. Mesela benim yayınımda diyelim, benim yayınıma abone oldunuz ve abonelik dekontunu gönderdiniz diyelim. İstek haklarınızı ben yayında olduğum zamanlarda kullanacaksınız. Tutup da bana abone olup da diğer bir başka arkadaşımdan istek isteme hakkına sahipsiniz değilsiniz sevgili dinleyenler. Evet sevgili dinleyenler. Yolumuza, muhabbetimize, sohbetimize devam ediyoruz. Şarkılarımızı konuşturmaya devam ediyoruz. Aleyna Demir'di bu akşam ilk istek sahibi. Şimdi Canan Hanım'ın isteğiyle devam edelim. Selamun aleyküm kardeşim, ben Muğla Fethiye'den Canan ablan demiş. Devrek FM ailesine kucak dolusu selamlar, sevgiler demişler. Eyvallah. Beycuma Kapalı Cezaevi C4 koğuşunda bulunan canım oğlum Recep Can Koçaklı, çok yakın dostu Berat Eren ve tüm kader mahkumları için Blok 3'ten Allah Allah parçasını rica ediyoruz. Kolay gelsin, Allah'a emanet olun demişler sevgili dinleyenler. Evet, Recep Can Koçaklı, çok yakın dostu Berat Eren ve tüm kader mahkumları için Blok 3'ten Allah Allah geliyor sevgili dinleyenler.

Evet sevgili dinleyenler, devam ediyor birlikteliğimiz. Sevgili dinleyenler, Güneş Hanım'ın mesajıyla ve isteğiyle devam ediyoruz. İşte bu programın en güzel taraflarından bir tanesi, sevdiğim yönlerinden bir tanesi. Mesajlarınız tek tek okunuyor ve tek tek adrese ulaşıyor sevgili dinleyenler. Hani böyle kargolar vardır, giderler de ya işte böyle gittik bulamadık falan filan derler ya, biz de öyle değil, biz de direkt adrese teslim olarak gidiyor sevgili dinleyenler. Evet sevgili dinleyenler, Güneş Hanım'ın mesajı ve isteğiyle devam edelim. Güneş'ten Halil'ine, Burak Bulut, Eda Sakız, sesini duymadan, elini tutmadan istiyorum. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Ve Halil Bey'e demiş ki, seni seviyorum her şeyim demiş. Hadi bakalım. Sevginiz daim olsun.

Efendim yine bu akşam muhteşemsiniz, bu akşam harikasınız, yine çok güzel mesajlar geliyor ve çok güzel şarkılar seçiyorsunuz. Bu güzel alkışlar sizlere gelsin, 19.21 saatinin abonelerine gelsin sevgili dinleyenler. Abone olanlar, bizimle birlikte bu yolculuğu yürüyen tüm dostlarımıza selam olsun diyelim. Her zaman diyorum, burada bir otobüs yolculuğu gibi düşünün, inenler var, binenler var. Abonelik mesela, bir kişi abone oluyor, ondan sonra aboneliği bitiyor, devam etmek istemiyor, ondan sonra yeniler geliyor. Bazıları zannediyor ki işte biz abone olmazsak abone bulunmaz falan filan. Hiç öyle bir şey düşünmeyin ya, benim hiç öyle bir derdim de yok, sıkıntım da yok. İsterse hiç bir tane bile abone olmasın. Ben gelirim, yayınımı yaparım, müziklerimi çalarım, şarkılarımı çalarım. 2 saat hem de çok güzel şarkılar seçerim sizin için. O yüzden ya işte ben abone olmazsam bu yayın yapamaz falan gibi bir düşünceye kapılanlar varsa, hiç öyle bir düşünceye kapılmayın efendim. Hiç de tavsiye etmem yani. Teşekkür ediyorum, kolay gelsin demişler. Ben teşekkür ederim, sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Evet sevgili dinleyenler, tek tek devam ediyoruz, tek tek gidiyoruz. Ali Eren Çetinoğlu'nun mesajına sıra geldi. Ali Eren Çetinoğlu'ndan, Beycuma kapalı cezaevi B blokta yatan Bartuk Hayabaşlı için Ali Kınık Yalnız Değilsin şarkısını armağan ediyorum. Ve mesajım demiş, aslan kardeşim çok özledik seni, yarın çıkıyorsun, artık bunu da böyle atlattık. Vay, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim sevgili Bartuk Hayabaşlı. Yarın tahliye mi var? Vay vay vay vay, çok sevindim. Sevgili Bartuk Hayabaşlı'ya tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Her zaman yanındayız senin demiş sevgili Ali Eren Çetinoğlu. Vay vay vay, ne kadar güzel değil mi insanın böyle dostlarının, arkadaşlarının olması? Sadece iyi günde değil, kötü günlerde de varlığını hissettiren dostların hayatın içerisinde olması çok iyi. Bence sevgili Bartuk Hayabaşlı, Ali Eren Çetinoğlu'nu yaz bir kenara. Bak, sadece iyi gün dostu değil, her zaman senin yanında. Unutma bunu.

Evet, sevgili Doğanay Şirin mesaj ulaştırmış bize. Selamun aleyküm Murat abi, ben Doğanay Şirin demiş. Yunus'a ulaşamıyorum abi, bir kereye mahsus yazsam kabul eder misin demiş. Tabii ki. Evet, Yunus'a ulaşamıyormuş. Sevgili Yunus, nerelerdesin? Yunus'tan bana da mesaj gelmedi şu anda programa. Bir işi gücü vardır herhalde, döner o sana. Musa Eroğlu'ndan candan ileri sana, bana, beni tanıyan arkadaşlarıma gelsin. Hayırlı yayınlar demiş sevgili Doğanay Şirin, göndermiş bu güzel mesajı. Hadi bakalım o zaman sevgili Doğanay Şirin'e ve tüm arkadaşlarına hediye olarak gelsin bu güzel şarkı. 19.39 yaptık saatlerimizi. Mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Evet, abone olmak isteyenler, ben de abone olmak istiyorum. Ben de 19.21 saatleri arasında cezaevindeki sevdiklerime mesaj göndermek istiyorum. Onlara şarkı hediye etmek istiyorum diyorsanız WhatsApp 0507-380-0067'ye bilgi almak istiyorum yazmanız yeterli sevgili dinleyenler. Evet, bilgi alıyorsunuz. Ondan sonra karar size kalmış. İster abone olursunuz, ister olmazsınız. Tamamen zorlama yok. Sizin kendi tercihinize kalmış bir şey.

Evet, devam ediyoruz sevgili dinleyenler ve Sevile Hanım'ın mesajı ve isteğiyle devam ediyoruz. İstanbul'dan selamlar. Allah'ın selamı, hidayeti, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hayırlı, huzurlu, bereketli yayınlar. Kolay gelsin Murat Bey. Ben Sevile Aycebeci. Orhan Gencebay Garip şarkısını rica ediyorum sizlere. Bana ve Türkiye'nin her yerinde cezaevlerinde yatan kadar mahkumlarına gelsin. Allah en kısa zamanda sevdiklerine kavuştursun. Allah kurtarsın. Allah'a emanet olsunlar. Sorunsuz yayınlar demişler efendim. Evet, Devrek FM'de Sevile Aycebeci'nin Orhan Gencebay isteğiyle programımız devam ediyor.

Efendim devam ediyoruz. Sevgili Serhat Özer'in mesajı ulaştı. Hayırlı yayınlar Murat abi. Ben A5 koğuşundan Serhat Özer. Havva Öğüt'ten Dağlara mı yazdım parçasını? Tüm A5 koğuşu için istiyorum. Şimdiden teşekkürler abi demiş efendim. A5 koğuşundan Serhat Özer'den tüm koğuş arkadaşlarına ve mahkumlara hediye olarak gidiyormuş bu güzel şarkı. Havva Öğüt yorumuyla Dağlara mı yazdın radyomuzda.

Evet, bu akşam sevgili Serhat belirledi bu güzel şarkıyı. Ona da ve tüm koğuş arkadaşlarına da hediye etmiş olduk sevgili dinleyenler. Hadi bakalım devam ediyoruz bir şarkı daha. Of of of, vallahi yoruyorsunuz beni ya. Çok yoruyorsunuz beni. Evet, insanlar yazıyorlar, oradan sorular falan soruyorsunuz ama yani normal bir arkadaşınızla saatlerce yazışır gibi benim buradan size cevap vermemi bekliyorsunuz. Arkadaşlar, cevap veremiyorum. Sonuçta ben burada bir program yapıyorum. Lütfen abonelik hakkında bilgi almak istiyorsanız, abonelik hakkında bilgi almak istiyorum yazarsınız, biz de size cevabını iletiriz. Onun dışında yani iyi akşamlar, nasılsın, iyi misin, bunlara gerek yok arkadaşlar, bunları geçelim. Sormanız çok güzel ama bunu sorduğunuz zaman bizden bir cevap beklemeyin yani. Bir program yapıyoruz. Ben şimdi sizlerin sorularınıza mı cevap vereyim yoksa yayına mı konsantre olayım? Hangisini yapayım, siz söyleyin bana. Bir şey söyleyeyim bakalım. Vallahi bir gün hepinizi böyle sırayla buraya oturtturasım var. Al arkadaşım, 2 saat boyunca benim yerime sen otur bu masanın başına. Bu yayını sen yap diyesin var neredeyse sevgili dinleyenler. Evet, devam ediyoruz sevgili dinleyenler. B8 koğuşundan Emre Köse, A blokta kalan canım eşim Tansu Köse için Metin Işık'tan. Dur şimdi, bu şarkı değildi ki, az önce ne istedi? Bir saniye, önce bunu. Yok, bunu şeyde 17.57'de istemişsiniz. Bu şarkıyı... Evet, Metin Işık var mı? Bir bakalım, eğer varsa hemen okuyacağım. Evet, bir bakıyoruz sevgili dinleyenler. Tek gerçeğimsin, ha, bunu çalalım o zaman. Vallahi tek gerçeğimsin herhalde bu şarkıdır diye düşünüyoruz. B8 koğuşundan Emre Köse, A blokta kalan canım eşim Tansu Köse için istemiş. Ayrıyeten B8 koğuşunda kalan abilerim ve kardeşlerim için de Adanalı Etkin'den Lan Kardeşi çalar mısınız demişler. Bahçedeyiz, sizi dinliyoruz demişler. Teşekkür ediyoruz efendim. Metin Işık'tan Tek Gerçeğimsin şarkısını dinleyelim. Evet sevgili Emre Köse'den, B8 koğuşunda Emre Köse'den A blokta kalan çok sevdiği eşi Tansu Köse'ye gidiyor hediye olarak.

Kağıdı kalemi her elime aldığımda, nokta virgülüm, sorular şahitimsin gülüm. Bütün şarkılar türküler adına, sabah akşam çalar söylerim. Her sabah adına alem duyar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
2: Milengaz, Likit Gaz Bölge Bayi,
1: Saka Subayi, Sipi Yem Bayi,
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
1: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476,
1: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu.
2: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
2: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
2: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
2: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
2: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
2: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
3: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ

0: her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
0: Telefon 0543 576 3467.
1: Recep Odabaş.
2: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bu haber kader mahkumları ve kader mahkumu aileleri için.
0: Sevgili kader mahkumları ve onların kıymetli aileleri.
4: Kader mahkumlarımızın Zonguldak'taki tek sesi olan radyonuz. Devrek FM 93.0 frekansında saat 19 ile 21 arasında canlı olarak yayınlanan Cezaevi Özel İstek programında içerideki ve dışarıdaki sevdiklerinize ses olmamızı istiyorsanız,
0: onlara olan sevginizi ve özleminizi her an hissettirmek istiyorsanız lütfen bize ulaşın.
4: Sponsorluk hizmetinden faydalanmak için bize mesaj atın, biz sizi arayalım.
0: Sponsorluk hizmeti için telefon numaramız 0507 380 çift 067.
4: 0507 380 çift 067.

0: Murat'la Sevgi Can.
1: Merhaba, ben Cengiz Kurdoğlu.
2: Ben Orhan Gencebay.
3: Ben Ferdi Tayfur.
4: Ben Hakkı Bulut.
5: Merhaba, ben Sibel Can.
6: Merhaba, ben Fatih Safarman.
7: Merhaba, ben Emrah.
8: Merhabalar, ben Hakan Altun.
9: Ben Yıldız Tilbe.
10: Ben Ömer Danış.
11: Her zaman evlilik.
12: Alemin sesi, damarın merkezi.
0: Murat'la. Evet, sevgili dinleyenler. Sevgi Çemberi devam ediyor ve cezaevi abone programımız da devam ediyor. Hafta içi 19-21 saatinde aboneler özel cezaevi istek programına sizler de abone olarak cezaevindeki sevdiklerinize şarkılar hediye edebilirsiniz ve mesajlarınızı gönderebilirsiniz sevgili dinleyenler. Evet, bir bakalım. Evet, Gökhan Kalkan'ın mesajıyla devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Kardeşin Gökhan Kalkan'dan sana gelsin canım abim demiş ve başta abim Ömer Kalkan, Recep Durmuş, Yamancan Özdemir, Ertuğrul Erdemir, Burak Koyuncu, Ağıt Erdal, Mevlüt Sarıtaş, Ebun Karaban, Batuhan Haşhaş, Ümit Beyazıt ve mesajım susuzluğumu yargılayıcılarımı yargılarsınız ve o güzel geleceği getirirsiniz bana. Ölüm tanımaz işte o zaman. Sevgim tırnaklarımı geçirip toprağın çırtına doğrulurum. Gözlerimden ışıklar saçar ve çiçekler ekersiniz toprağıma. Tek pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğrular demiş. İstanbul'u bırak koyuncu elbet bir gün canım abim Ömer Kalkan demiş. Evet, Zonguldak Devrek Bey Cuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bütün kader mahkumlarına selam olsun. C9 koğuşunda olan Ümraniyeli Ömer Kalkan abime selam olsun. C9 koğuşuna selam olsun elbet bir gün abilerim demiş. Ve şarkı Uzi bir kereden bir şey olur mu demişler efendim. O zaman soralım bakalım, bir kereden bir şey olur mu? Sence olur mu sevgili Gökhan? Sen bir cevap ver bakayım.

Hanım demiş ki hakkınızı helal edin, gönlünüze, yüreğinize, emeğinize sağlık demiş. Hemşerim akrabam Mustafa Yıldız Doğan'dan bir şarkı rica ediyorum. Çalarsanız teşekkür ederim ve Recep Kalmoğlu'na da selamlar, hayırlı günler demiş. 2 lira daha geçemedik. 2 lira geçersek Mustafa Yıldız Doğan dinletiriz ama Recep Kalmoğlu'na göndermiş olduğunuz selamı da iletmiş olalım. Evet, 2 şarkıya abone olmak istedi bu akşam dinleyicimiz. Böyle mesela 1 şarkıya abone olanlar var, 2 şarkıya abone olanlar var veya aylık abone olanlar var. Benden sizlere tavsiye, Murat sen hangisini bize tavsiye edersin derseniz ben size aylık abone olmanızı tavsiye ederim. Aylık abone olduğunuz zaman hem her programda yeriniz sabit kalmış olur. Bir de aylık abone olanları mesela biraz daha öne alıyoruz sevgili dinleyenler isteklerini. Çünkü onlar aylık abone olduğu için isteklerini biraz daha öne alıyoruz. O yüzden sizlere aylık abone olmayı tavsiye ederim. Hem de devamlı uğraşmazsınız. Her seferinde işte ücret gönderdiğinizde havale masrafıydı, EFT masrafıydı falandı filandı. Onlarla uğraşmazsınız. Bu akşam Paşa Kocasoy. 2 şarkıya abone olmak istemişler. 2 şarkıyı gönderelim sevgili dinleyenler. Paşa Kocasoy'dan abisi A8 koğuşunda yatan abisine gelsin. Evet, Paşa Kocasoy'dan abisi A8 koğuşunda yatan abisine gelsin. Akşam olur mapushane kilitlenir kimi, kağıt oynar kiminin temizden evrağı gelir. Düştüm bir ormana yol belli değil, yatarım yatarım gün belli değil. Mapushane içinde 3 ağaç incir kolumda, kelepçe boynumda, zincir zincir sallandıkça her yerim sancır düştüm. Bir ormana yol belli değil, yatarım yatarım gün belli değil. Elbet bir gün aslan abim diye güzel bir mesaj göndermişler ve ilk şarkıları Uygar Doğanay'dan Ana Öyle Zor Ki Sensiz Günlerim şarkısıymış. O zaman Paşa Kocasoy'un ilk şarkısını gönderelim hemen.

efendim, o güzel şarkıyı da dinledik sevgili dinleyenler. Devam ediyor birlikteliğimiz. İkinci mesaja geçelim. Hemen ikinci mesaja bir bakalım. Evet, yine Paşa Koca Soy'dan Aslan abilerime gelsin. Bazı hayallerimiz gerçek oldu, bazıları da gerçek olmak için gün sayıyor. Seninle upuzun güzel günlere, bir gün gelecek görüşe değil seni almaya geleceğim. Aslan abilerim Özdemir Koca Soy ve Olcay Demir demişler efendim. Enver Yılmaz'dan Lan Kardeş şarkısını hediye etmişler. Evet, iki tane mesajı ve iki tane güzel sözü de okuduk sevgili dinleyenler. Şimdi ikinci istek şarkımız Enver Yılmaz, Lan Kardeş şarkısı. Özdemir Kocasoy ve Olcay Demir'e hediye olarak gidiyor Paşa Kocasoy'dan.

Eskiden yürürdük caddede bilirsin. Herkes bakardı bize. Nazarlara gelirdik. Şimdi caddede tek başıma yürüyorum. Eskiden Ali'nin kardeşi derlerdi. Şimdi rahmetlinin kardeşi geliyor diyorlar. Paramparça oluyorum lan, buz gibiyim. Donuyorum, üşüyorum. Sen yoksun ya, nasıl yapacağım bilmiyorum. Elim kolum bağlı. Çaresizim kardeş. Bitiyorum kardeş. Tükenmişim kardeş. Keşke yaşasaydım be kardeş.

0: Of of of of, yaktı yüreği bizi. Bazen şarkılara kaptırıp da gözyaşlarını tutamayanlar var. Ama bizler sizleri ağlatmak için burada değiliz. Sevdiklerinizle aranızda köprü kurmak için buradayız. O yüzden gözyaşlarınızı akıtmayın diyelim. Evet, devam ediyor birlikteliğimiz sevgili dinleyenler. Bahar Hanım mesaj göndermiş. Merhaba Murat abi, A5 koğuşunda yatan yeğenim Serhat Özer'e sıradaki tüm güzel şarkılar hediye olsun. Seni çok ama çok seviyorum Serhat'ım. Bahar teyzen diyerekten güzel bir mesaj göndermişler. Evet sevgili dinleyenler, sevgili Onur Korkmaz'ın isteğiyle devam ediyor programımız. Selam, hayırlı yayınlar. Ben B9 koğuşunda yatan Onur Korkmaz. Senden ricam demiş, Blok 3'ten Kayıp Kalp şarkısını rica ediyorum. Bu şarkı demiş A1'de yatan Gök Mavisi'ne gelsin. Vay. O zaman Onur Korkmaz ve Gök Mavisi için geliyor. Devrek FM'de.
1: Tam 93.0 Devrek FM. Murat.

0: Efendim bazen bir şarkı ile bile çok şeyleri anlatırsınız. Onur da sözü fazla uzatmamış, gök mavisine sadece bir şarkıyla yüreğindekileri dile getirmiş efendim. Evet, devam edelim yine güzel bir aşıklar sırasından. Sevgili Meral Altay, selamlar, iyi yayınlar. Sıradaki eserler sizlere gelsin ve Beycuma açıkta olan can eşim Volkan Altay'a Serkan Nişancı'dan Seni Seviyorum şarkısını armağan ediyorum demiş ve ona bir mesaj: seni çok seviyorum bir tanem, güzel günlere adımlar kaldı sabır demiş. O zaman Meral Altay ve çok sevdiği eşi Volkan Altay için gelsin, ne diyelim onlara?
1: Hadi aç sesini kardeş.

Efendim ben çok seviyorum bu şarkıyı. Son günlerde çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi, bu akşam da sizlerle paylaşmak istedik. Evet, devam ediyoruz. Ferhat Dereli mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, ben Ferhat Dereli. C3 koğuşundaki Berke Yanık abime ve Murat Ağgez'e, İsmail Demircan'a, Metehan Dedeoğlu'na, Birol Demir'e, A6'da bulunan Zeydan kardeşime çok selamlar demiş ve onlara Mehmet Elmas'tan Kader şarkısı tüm cezaevine armağan olsun demiş. Ne kadar güzel değil mi? Sevgili Ferhat da yeni tahliye oldu ama cezaevindeki arkadaşlarını hala unutmadı.

Efendim 19.21 saatleri abonelere özel cezaevi istek programı biliyorsunuz sevgili dinleyenler. Bunun için abone olmanız gerekiyor ve abone

0: olduğunuz zaman akşamları 19-21 saatinde cezaevindeki sevdiklerinize mesajlarınızı ve isteklerinizi ulaştırabiliyorsunuz sevgili dinleyenler. Bu programın özelliklerinden birisi bu. Bunun dışında cezaevi mesajı değil de ben Devre Gefemi dinliyorum diyen gönül dostlarımız da mesajlarını ulaştırabilirler. 0507 380 0067 artık Devre Gefemi kaydetmeyen var mı telefonlarına? Herkes kaydetmiştir herhalde. O yüzden 0507 380 0067. Hayırlı yayınlar Murat Bey. Sıradaki en güzel şarkılar A5 koğuşundaki canım oğlum Serhat Özer'e ve koğuş arkadaşlarına gelsin demişler. O mesajı da ulaştırdık sevgili dinleyenler. Serhat Özer'e ve tüm koğuş arkadaşlarına da selam olsun diyelim. Bir kişinin daha mesajı vardı, onu okuyacaktım ama o mesajını silmiş. Sevgili Mustafa göndermişti zannedersem, mesajını silmiş. Sağlık olsun diyelim, yapacak bir şey yok. Evet, Sultan'ın mesajıyla ve istek hakkıyla devam edelim sevgili dinleyenler. Selamun aleyküm, ben Sultan. Bey Cuma'da C9'da yatmakta olan Yaman Özdemir'e, aslan eşime, zaman dediğin ne ki akıp giden bir nehir, bizi kendi çarkında öğütüp durur şehir. Dünya üstüme gelse her günüm olsa kahır, iki elim kanda olsa sana koşar gelirim. Kurban olduğum adam Gökhan, gerçekten koymam yadellerde alırım seni armağan ediyorum. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle canımın içi demiş. Sultan yine bu akşam döktürmüş ya vallahi sevgili Yaman. Bu sözleri duyunca çok mutlu oluyordur efendim. O zaman sevgili Sultan ve sevgili Yaman için ne diyelim? Ne diyelim?
1: Hadi.

Evet sevgili dinleyenler, o güzel şarkıyı da dinledik. Merhaba, iyi akşamlar, hayırlı yayınlar. Beycuma açık cezaevinde yatan oğlum Mertcan, arkadaşı Emir Duman ve Şahin Demirhan'a selamlar göndermek istiyorum demişler efendim. Onların da selamını iletmiş olduk. En güzel şarkılar hediyemiz olsun diye.

Evet, geldik bir birlikteliğin daha sonuna. Rabbim nasip kısmet ederse yarın akşam saatler 19'u gösterdiğinde tekrar sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle. 21 reklamlarından sonra sevgili İsa ile Saklı Düşler programı sizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Evet, geceye güzel bir Halit Bilgiç şarkısıyla veda edelim. Tüm Halit Bilgiç sevenlere hediyem olsun. Allah'a emanet olun.

Haydi çek gel tüt ellerimden. Fırat'ın asilinde kaybolmasın sevdamız. Toprak olsun. Ateşte közlenen renk körü bakışlar, 1'e 40 veren umutlar yeşersin. Siyaha bürünmüş beyazın göz uçlarında

0: Her yaşa, her tarza uygun, her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertum Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır, sanat Bertum Bastonculuk'tadır. Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
0: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
0: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
0: Telefon 0543 576 3467.
1: Recep Odabaş.
0: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
0: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
0: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
0: Telefon 0542 214 6645. Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
0: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67.
0: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
1: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
0: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
1: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
0: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
1: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
0: Uyum Gross Market.
1: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
0: Uyum Gross Market, büyük alışverişin büyük adresi.
1: Doğan Birlik.
0: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
1: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
0: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
1: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
0: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096.
2: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi, sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
0: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
1: Boyada sanat ilkesiyle
0: eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
1: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
0: İletişim 0535 545 7169.
1: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
3: Devrek FM 93.0. Devrek FM. Yeah.

0: Levrek FM 93.0.
1: Duyduğun en güzel ses 93.0. Devrek FM.
2: Siz istediniz, biz de yaptık.
3: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen iste radyonda dinle.
2: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
3: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
2: Siz isteyin, biz yayınlayalım.
3: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
4: İsa ile Saklı Düşler başlıyor.

seni unutur mu? Kalbin seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin.

0: Vurmayın, vurmayın. Ben de bir insanım. Anlatsam diyor, ömür biter, benim sebebim olmayın. Efendim, herkese hayırlı akşamlar olsun. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Devrek FM'den İsa ile Saklı Düşler şu dakika itibariyle başladı. Şu anda beni evlerinde, arabalarında, daha benim tahmin edemediğim değişik mekanlarda dinleyen dostlara selamlar olsun. Umarım keyfiniz daimdir. Benden önce sizlerle sevgili Murat birlikteydi. Kendisine tekrar teşekkür ettik, uğurladık. Aynı güzelliklerin benden de devam etmesi temennisiyle saatler 23'e dek sürecek birliklerimizin startını verdik sevgili dostlar. Efendim, pazartesi gününün koşturmacasını, haftanın tüm yorgunluğunu geride bırakıp şarkıların huzurlu limanına sığmak isteyen tüm gönül dostlarına tekrar tekrar selam olsun. Bu gece de kulaklarının pası silinecek, ruhu dinlendirecek en güzel fantezi ve soğuk eserlerle yanınızdayız, sizlerleyiz. Efendim, sözü fazla uzatmayalım o zaman. Çaylar tazelendiyse, radyoların sesi hafifçe açıldıysa yolculuğumuz başlasın o zaman. Hepinize keyifli dinlemeler dileyelim. Hayırlı akşamlar tekrar diyelim. Öncelikle WhatsApp attım, bir hatırlatayım. 0507-380-067 0507-380-067 WhatsApp attım devrede. Hemen şöyle ilk gelen mesajları bir değerlendireyim. Evet, ikinci istekler yer var mı abi demiş. Maalesef kardeşim, ikinci isteklere yayınlayamıyorum ve çalınmış şarkıları da tekrar çalamıyorum. Bilginiz olsun. Kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim. A1 koğuşundaki kız arkadaşımdan Beycuma Açık Cezaevindeki Serhan Soysal'a sevgiler selamlar. Sıradaki şarkıları ona armağan ediyorum. Not demiş, mektubunu gönderdim Cano demiş. Eyvallah. Hadi bakalım, inşallah tez zamanda ulaşır mektubunuz diyelim. Efendim, sözü fazla uzatmayalım. Az çene bol müzik eşliğinde şöyle güzel bir Selami Şahin çalışması gider değil mi akşam bu saatinde? Efendim, Devre Gifime 93.0 frekanslarına, 93.0 stüdyolarına, İsa ile Saklı Düşler programına hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz. Keyfiniz daim, muhabbetiniz bol olsun diyelim.
1: İsa ile Saklı Düşler.
2: Saklı Düşler yayında.
1: Devrek efendim.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi
1: 93.0 Devrek FM.

Nasıl bir böyle işten bir sesleniş var değil mi dostlar? Nasıl bir işten yakarış var Bülent Sertaş'ta? Ağlama meleğim diyor. Ağlama bebeğim, her şeyi ben çekerim. Her şeye ben katlanırım, yeter ki diyor, sen ağlama. Yazık diyor senin o gözlerine, o gözlerine akan o yaşlara yazık diyor. Bak kıyamıyor, kıyamamak ne kadar güzel bir şey değil mi dostlar? Ama tabii ki ne oluyor biliyor musunuz? Kıyamadıklarınız size kıyıyor bu sefer. Böyle bir handikap da oluyor tabii ki. Aman dikkat edin, siz dikkatli adım atın. Üzmeyin, üzülmeyin dostlar diyelim. Saatlerimizi 21.42 yaptık Türkiye saatiyle. Saat 10 itibariyle reklamlarıma gireceğim. Sonrasında bir iki gönlünden geçen şarkıyı ulaştıracağım. Sonrasında da sizlere babalar resteri yapacağım. 5 baba sanatçı ardından yayınlayacağım sevgili dostlar. Evet, devam edelim birlikteliğimize bakalım. Tekrar iyi akşamlar hepinize. Radyolarını yeni açanlar, şu anda sesimi yeni dinlemeye başlayanlar, mesajlarınızı değerlendireceğim. Evet, evinde çayını tazeleyenler, yollarda direksiyon sallayanlar, sessizce bizi dinleyen tüm güzel yürekler, hepiniz yayına bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Kelimeleri fazla yormuyor sözü hemen. Gecenin o asil ve dinlendirici ezgilerine bırakıyorum tabii ki. Kulağınız burada olsun, kral kulağınız 93.0 devrek efendim frekanslarında olsun dostlar. Gönlünüz bizimle olsun, yolculuğumuz tüm hızıyla devam etsin bakalım. Ama öncesinde mesajları değerlendireyim. Merhabalar demiş İsa Bey. KDZ Ereğli'den Mustafa ben. Beycuma kapalı A1 koğuşunda bulunan eşim Ceren'e sıradaki güzel parçalar armağan ediyorum. Hayır yayınlar dilerim diyerek mesajını sonlandırmış ve not eklemiş. Seni seviyorum diğer yarım diyerek mesajını sonlandırmış. Umarım gitmek istediği yere, ulaşmak istediği yere ulaşmıştır bu güzel mesaj. Diyelim, bizden de selam olsun. Rıza Durmuş'tan devrek yatan B bloğa, Beycuma'da yatan kardeşim Yunus Emre Bektaş'a tüm kader mahkumları, mahkumlarına selam olsun. Rıza Durmuş'tan, Kadir Bektaş'tan demiş. Eyvallah, bizden de selam olsun diyelim. Evet, devam ediyoruz birliklerimize. Şöyle güzel bir Cavit Karabey çalışması. Ay.

0: Bu zamanda da dinlemedim Bambi çalışmayı gerçekten. Şu müziğin girişine, şu müziğin girişine bakar mısınız arkadaşlar? Vallahi harika bir çalışma. Uzun zamandır ben de dinlemedim. Sizler beraber ben de dinliyor olacağım bu şarkıyı. Efendim devam edeceğiz. İki şarkı sonra reklama giriyor olacağız. Sonrasında buradayım dostlar.
1: İsa ile Saklı Düşler.

Senle yaşadığım o yılları hiç yaşamamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmışsa seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.

0: Siz istediniz, biz de yaptık.
1: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen İste Radyo'nda dinle.
0: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
1: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
0: Siz isteyin, biz yayınlayalım.
1: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.

0: üstünde titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz diye sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralı. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış.
1: İsa ile saklı dişler.

0: İnsanlar.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67. Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
4: Taksici katlat biraz, acelem var benim.
2: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
1: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
2: Sakasu Bayi, Sipiyem Bayi,
1: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
2: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 14 76
2: 0372 556 11 47 Mustafa Günoğlu.
1: İpek Kuyumculuk.
2: Altın zarafet, pırlanta şıklık, hediye de en doğru adres.
1: Özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel modeller sizi bekliyor.
2: İpek Kuyumculuk. Değeriniz parlasın.
1: Sedat Karagül'le.
5: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri...

0: kıymetindedir.
1: İsa ile Saklı Düşler.
2: Saklı Düşler. Saklı Düşler yayında.
3: Duyduğun en güzel ses 93.0 Devrek FM.

Bir gün gitsen bile hatıran yeter güzel bir Ferdi Tayfur eseriydi. Serkan Kaya yorumuyla dinledik ve dinlettik sevgili dostlar. Efendim Devrek FM'de, Devrek FM stüdyolarında 93.0 frekanslarında İsa ile Saklı Üçler programı devam etmekte. 22.50'ye kadar birlikteyiz dostlar. Bir iki şarkı daha ulaştırıyor olacağım sizlere. Sonrasında babalar üstüne geçiyor yapıyorum. Ama öncesinde şöyle mesajları bakalım, mesajları bir değerlendirelim. Selamlar, hayırlı akşamlar İsa Bey. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız bakalım demiş. Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Umarım sizler de iyisinizdir. Ordu'dan Filiz ben demiş. İbrahim Tatlıses'ten Haydi Söyle şarkısını çalar mısın rica etsem bana ve tüm Devrek FM dinleyicilerine, tüm seven kalplere, gönüllere gelsin. Sorunsuz yayınlar diliyorum demiş. Mesajını sonlandırmış. Eyvallah, bizden de ordumuza, memleketime selam olsun diyelim. Babalar Resteli'nde importör çalışmasını ulaştırıyor olacağım. Selamünaleyküm, ben Sultan demiş. Beycuma'da C9'da yatmakta olan Yaman'ım, seni çok seviyorum demiş. Sıradaki şarkı ikimize gelsin. Kurban olduğum anam babam her şeyim, iyi ki canımsın demiş. Eyvallah, bizden de selam olsun. Tez zamanda kavuşmanızı dileyelim. Merhaba demiş. İstek parça mesajını ne yapmamız gerekiyor? Mesajını ulaştırabilirsiniz sevgili kardeşim. Sıradaki şarkıyı da armağan edebilirsin diyelim. Hem mesajını ulaştırıp hem de sıradaki şarkıyı armağan edebilirsin sevdiklerine. Evet, şöyle devam edelim. İyi yayınlar. Ben Beycuma Açık Cezaevinden Dursun Eğriyer, Can abim Naşit Mandırıcı, Serkan Kefes, Şahan Baran, Tezel ve dostum Gökhan Gelmişoğlu'na selam gönderiyorum. Sıradaki parça size tüm Beycuma cezaevine gelsin demiş. Eyvallah, bizden de selam olsun diyelim. Sıradaki şarkıyı ulaştırıyor olacağız. Sırada öyle bir güzel şarkı var ki dostlar, yani gerçekten tam böyle hani armağan edilecek bir şarkı. Sıradaki şarkıyı armağan edenler şu anda çok şanslılar diyebilir miyim acaba? Yani sıradaki şarkı Koray Avcı, Aşk Sana Benzer isimli güzel çalışma gelecek. Sırada

O var. Sonrasında da Kurtuluş Kuşu var. Gitmek mi zor isimli güzel çalışması var. Sonrasında Boğalar Resleri yapıyor olacağız. Hemen şöyle diğer mesaja geçiyor olayım. Selamünaleyküm abi, yayında mısın demiş. Evet, yayındayız sevgili kardeşim. Aleykümselam diyelim. Evet, bakalım şöyle başka mesajınız yok. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Şöyle az çene bol müzik eşliğinde Koray Avcı çalışması Aşk Sana Benzer isimli güzel çalışma gelsin bakalım, dinletelim sevgili dostlara, sevenlere, Derek efendim dinleyenlere. Efendim 0507 380 çift 067 0507 380 çift 067 WhatsApp attım. Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sıradaki şarkıları armağan edersiniz sevdiklerinize diyelim bakalım.

Evet dostlar, saatlerimiz gecenin en tenha, en kuytu demlerine doğru ilerliyordu. 93.0 Devrek FM frekanslarında, Devrek FM stüdyolarında kelimelerin iyice ağırlaştığı dakikalarda, şu dakikalarda şehir artık yavaş yavaş sessizliğe doğru bürünmeye devam ediyor. Gurbette yol gözleyenlerin, kalbinde özlem büyütenlerin ve radyosunun ışığına sığınanların her daim olduğu gibi yine yanındayız. Biliyoruz ve biliyoruz ki yalnız değilsiniz. Bu dertli şarkılarla Devrek FM semalarında sesimizle, yüreğimizle, kalbimizle sizinleyiz dostlar. Şimdi lambaları biraz daha söndürün. Radyonuzun sesini bir tık daha açın. Birazdan o büyük buluşma gerçekleşecek. Babalar Resteli başlıyor olacak birazdan. 5 baba sanatçının şarkılarını sizler için derledim. Öncesinde Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses ve Cengiz Kurdoğlu'yla Babalar Resteli'ni tamamlıyor olacağım. Ama öncesinde yollamış olduğunuz mesajlar var tabii ki. Onlara bir bakayım. Sonrasında Babalar Resteli'ne geçiş yapıyor olacağız. Size ordu manzarası fotosu atayım. Özlemişsinizdir İsa Bey demiş. Yeni çektim. Harika bir görüntü ya. Vallahi gerçekten özlemişim. Çok teşekkür ederim sevgili kardeşim. Emeğine sağlık ya. Çok da güzel. Vallahi özlemişim. Bayağıdır gitmiyorum aslında orada ya. Yani bayağıdır olmuştur bir 10 sene belki de fazla. Hakikaten çok değişmiş sahil. Ünye mi burası? Ünye sahili galiba. Yani harika ya. Vallahi çok özledim. İnşallah kısa zamanda geliyor olacağım. Teşekkür ederim fotoğraf için de. Ayrıca hemen devam edelim. Selamlar. Ben Selim Kocasoy. Beycuma C9

Sokağa yatmakta olan Yaman Özdemir Aslan eniştemiz çok çok selamlar Çiçek Alan demiş. Selam var özgür günlerde kavuşmak dileğiyle demiş. Biz de amin diyelim Rabbim tez zamanda kavuştursun sizleri inşallah. Sıradaki şarkıyı da armağan etmiş olalım. Merhaba, hayırlı akşamlar. Ben İstanbul'dan Berivan Demir. Zonguldak, Devrek, Akip Cezaevi, C15 koğuşunda yatan eşim Devran Demir için İbrahim Erkal'dan Ömrüm parçasını çalar mısınız? Seni çok özledim bir tanem ve çok seviyorum. Bir yıl değil, 1000 yılda geçse seni seviyorum, bekliyor olacağım. Aslan kocam demiş, fırsat bulursan beni aramanı bekliyorum. Yarın fermanı tekrar hastaneye götüreceğim demiş. Eyvallah, geçmiş olsun dileklerimizi ulaştıralım. Ve Rabbim de en kısa zamanda kavuşmanızı nasip etsin inşallah. Sizlere de iyi yayınlar, hayırlı akşamlar demiş. Mesajını sonlandırmış. Evet, şöyle bakayım. Son mesaj, hemen babalar arasına geçeceğim. Merhaba, ben İstanbul'dan Çağla. Devrek açık demiş. Ceza infaz kurumu C6 koğuşunda yatmakta olan eşim, yoldaşım Cansev Eroğlu'yu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bir delinin delisiyim. Erkan Çetinkaya'dan gönderirseniz çok sevinirim. İyi yayınlar demiş. Mesajını sonlandırmış. Rabbim tez zamanda kavuşmanızı nasip etsin diyelim. Bizden de selam olsun. Efendim, geldik şimdi babalar hisseline. 93.0 frekanslarında, 93.0 Devrek FM stüdyolarında, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda İsa ile Saklı Düşler devam ediyor. Ve en güzel şarkılar sizlerle. Babalar hisseline sizleri baş başa bırakıyorum. 5 şarkı sonra görüşüyor olacağız sevgili dostlar. Mesajlarınızı, gönderdiğiniz mesajlarınızı 5 şarkı sonra okuyacağım, bilginiz olsun.

0: Levrek FM 93.0.
1: İsa ile Saklı Düşler.
2: Saklı Düşler yayında.
3: Duyduğun en güzel ses 93.0 Devrek FM.
0: Babalar Resmi. Babalar Resmi. Babalar Resmi. Babalar Resmi. Babalar Resmi.
1: İsa ile Saklı Düşler.

sevmemiştim kimseyi seni sevdiğim kadar. Çekmemiştim kimseden senden çektiğim kadar. Olur mu sevgi diye ızdırağa sarılmak? Bu yol mutluluk yolu, tek çaremiz.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübe...
2: Aslan babamız özgür günler çok yakında demiş, mesajını sonlandırmış. Eyvallah, bizden de selam olsun. Selam, ben Hayri Arı demiş. Bir cuma A5 koğuşunda yatan yeğenim Serhat Özer ve koğuş arkadaşlarına sizden bir şarkı rica ediyorum. Teşekkürler demiş. Son veda şarkımı ulaştırıyor olacağım. Sıradaki şarkıyı armağan etmiş olalım. Yayınlar Zehra ben. Sıradaki şarkı Bey Cuma Kapalı Cezaevinde yatan eşim Barış Demiral'a gelsin demiş. Eyvallah, bizden de tekrar selam olsun. Selamünaleyküm demiş. Aleykümselam. Devrek A15 koğuş Emirhan Bayramanime Tuna Karadoğan. Buradan selamlar sevgiler. Aslan abim karınca hikayesi kuşağımda çınlıyor demiş. Elbet bir gün beraber oluruz. Buradan sana kader mahkumluğu yapan kardeşlerime, abilerime selamlar, saygılar. Şarkı ise haberim var Karadeniz'den demiş. Mesajını sonlandırmış. Merhaba, iyi yayınlar demiş. Selam göndermek istiyorum. Sizleri çok severek dinliyorum. Ben devrekte mahkumdum, tahliye oldum demiş. Selam göndermek istiyorum. Olursa çok sevindim demiş. Eyvallah. Senin de gözün aydın diyelim. Allah aynı şeyleri tekrar yaşatmasın. Evet, diğer mesaja geçelim. İyi yayınlar, iyi akşamlar demiş. İstek şarkı alıyor musunuz demiş. Benim yayınım bitti sevgili kardeşim. Ben veda ediyorum. Son mesajları değerlendiriyor oluyorum. İyi akşamlar demiş. Bey Cuma Kapalı Cezaevinde olan Emirhan Karabulut'a Muti Azer Bülbül'den İlle de Sen şarkısını armağan etmek istiyorum. Bu zor günleri de atlatacağız sevgilim. Seni çok ama çok seviyorum. Kocam seni çok özledim. Kocam seni çok seviyorum. Güneş'in yazmış. Mesajını sonlandırmış. Eyvallah, bizden de selam olsun diyelim. Evet, şöyle diğer bir mesaja bakacağım. Evet. Şöyle bakalım. Sıradaki şarkı size gelsin, isabet demiş, mesajı sonlandırmış. Eyvallah, teşekkür ederim güzel dileklerin adına. Efendim, mesajları da okuduk. Kimsenin mesajını okumadan geçmedik. Herkesin mesajını okuduk, herkesin mesajını değerlendirdik. Mesaj gönderen elleriniz dert görmesin. İstek programı yapmadığımız isteklerinize yer vermedim ama sıradaki şarkılar da çok güzeldi. Sıradaki şarkıları armağan ettik diyelim. Evet, gelelim veda vaktine. Vedamızı gerçekleştirelim o zaman. Evet dostlar, 93.0 Devrik FM'de bir gecenin daha sonuna geldik. İsa ile Saklı Düşler programının sonuna geldik. Bizlere ayrılan vaktin sonuna geldik diyelim dostlar. Evet, haftanın bu ilk gecesinde bizleri evinize, aracınıza, yalnızlığınıza ortak ettiğiniz için her birinize yürekten teşekkür ediyorum tekrar. Şimdi ben mikrofonu kapatıyorum ama radyolarınızın başından ayrılmayın sakın. Birazdan sevgili Hüsran, Hüsranlı Saatler ile nöbeti devralıyor. Emanet artık kardeşimde, emanet Hüsran'da. Bir sonraki yayında yarın akşam nasip olursa 21-23 saatler arasında yine burada mikrofon karşısında olacağım dostlar. Tüm dostları burada bekliyor olacağım. Efendim, kendinize çok çok iyi bakın. O güzel yüzünüzden gülücükler hiçbir zaman eksik olmasın. En mutsuz anınıza bile gülümseyin, üzmeyin, üzülmeyin. Sizleri Adalet İpek Yüce Allah'a emanet ediyorum. Sonra kendinize ve sonra Devrek FM'e ve Hüsran kardeşime emanet ediyorum. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Her ne kadar sürücü ihsan etsek affola, hakkınızı helal edin diyelim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Derik efendi kalın, geceniz hayırlı uğurlu olsun. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertum Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır. Sanat Bertum Bastonculuk'tadır. Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
0: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67.
0: Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
0: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
0: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
0: Telefon 0543 576 3467.
1: Recep Odabaş.
0: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
1: Boyada sanat ilkesiyle
0: eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
1: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
0: İletişim 0535 545 7169.
1: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
0: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
0: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
0: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
0: Telefon 0542 214 6645. Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
1: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
0: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
1: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
0: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
1: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
0: Uyum Gross Market.
1: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
0: Uyum Gross Market, büyük alışverişin büyük adresi.
2: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Efendim şükürler olsun kavuşturana, şükürler olsun buluşturana. Sesimizin, sevgimizin ulaştığı tüm güzel mekanlara kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Şu anda 93.0 Devrek FM'desiniz. Bendeniz Hüsran ile birlikteliğiniz an itibariyle başlamış bulunmakta. Ta ki saatlerimiz 01.00'ı gösterene dek sizlerle birlikte olacağım dostlar. Benden önce yaşatmış olduğu o güzel programdan ötürü sevgili İsa abimize teşekkür ederiz. Dileriz aynı güzellikler bizimle de devam eder. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, gece mesaisinde bizlere kulak veren, gönül veren siz değerli dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyisinizdir inşallah. Emniyet mensuplarımıza, sağlık çalışanlarımıza, taksici camiamıza Rabbim kolaylık versin. Tüm kader mahkumu kardeşlerimizi Rabbim tez zamanda sevdiklerine, ailelerine, evlatlarına kavuşturmayı nasip eylesin inşallah. Bu gecede kimi zaman anılara, kimi zaman özlemlere, kimi zaman da söylenememiz sözlere mahkum olduğumuz bu gecede yalnız olmadığınızı hatırlatmak adına tekrardan mikrofonumuzun başındayız dostlar. Saatlerimiz 23.08'i gösterirken kalplere, yüreklere dokunan birbirinden damar, birbirinden arabesk şarkılarla startımızı vereceğiz. Öncesinde WhatsApp istek hattımızı hatırlatmış olalım. 0507 380 çift 067, 0507 380 çift 067. İsteklerinizi, mesajlarınızı dinlemek ve dinletmek istediğiniz birbirinden damar şarkıları an itibariyle WhatsApp istek hattımızdan bana ulaştırabilirsiniz dostlar. Haftanın ilk yayın gününde yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu sizlerle birlikte dostlar. İki şarkı sonrası ben tekrardan buralarda olacağım. Sizler de o sırada isteklerinizi, mesajlarınızı WhatsApp istek hattımızdan bana ulaştırabilirsiniz. Bu arada şu anda VIP arabasında bana kulak veren değerli abilerim, Ercan abim, Erhan abim şu anda kendileri beni WhatsApp hattımdan canlı canlı izleme fırsatı buluyorlar. Onlara da sevgiler, selamlar olsun. Sıradaki en güzel eserlerimiz bu güzel abilerimize armağan etmiş olalım. O zaman ne diyoruz?
1: Ayının damarına basıyoruz.
2: Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah.

Evet sevgili dostlar, haftanın ilk yayın gününde birbirinden güzel iki Cengiz Baba Yaşayın Efsane yorumu ile startımızı verdik. Atalarımızın çok anlamlı bir sözü vardır. Kim ne ekerse onu biçer. Bu söz hayatın en temel gerçeklerinden birini anlatır. Nasıl ki toprağa buğday eken buğday, diken eken diken toplarsa, insanlar da yaptıkları iyiliklerin ya da kötülüklerin karşılığını er ya da geç göreceklerdir. Hayatta attığımız her adım, söylediğimiz her söz ve

yaptığımız her davranış geleceğimiz için bir tohum gibidir. Sevgiyken sevgi bulur, saygı gösteren saygı görür, emek veren başarının meyvesini toplar. Aynı şekilde haksızlık yapan, kırıcı davranan ya da başkalarına zarar veren kişiler de bunun sonuçlarıyla bir gün mutlaka ama mutlaka karşılaşacaktır. Toprağı ne ekersen onu biçersin. Hayata ne bırakırsan onu yaşarsın. Hayatının unutamadığı tek şey insanın yaptıklarıdır. Kimse yaptığının gölgesinden kaçamaz. İyilik de sahibini bulur. Kötülük de

Merhabalar, iyi yayınlar. Beycuma kapalı cezaevinde A5 koğuşundaki sevgili Muhammed Can'a gelsin sıradaki şarkı. Mesajını aldığım mektubunu sabırsızlıkla bekliyorum. Seni çok seviyorum demiş. Mesajını ulaştırmış. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ve aleykümselam. Beycuma açık cezaevinde yatan abim Şahan Baran Tezel'e İbrahim Tatlıses'ten Senden İnsaf Diler Yarın Aks şarkısını armağan ediyorum demiş. Celal Tezel mesajını ulaştırmış. Selamünaleyküm Müslüman abi. İyi akşamlar ve aleykümselam. Zonguldak Beycuma M tipi kapalı cezaevi B1 koğuşunda yatan erkek arkadaşım Buğra Uçar için Sagopa Kajmer'den İyi Bilirim parçasını çalar mısınız? Şimdiden teşekkür ederim. Sorunsuz yayınlar dilerim demiş. Sagopa Kajmer formatımıza uygun olmadığı için maalesef ki yer veremeyeceğim. Yayın formatımız Arabesk Fantezi Müzik adına. Bunu da hatırlatmış olayım. Merhabalar, iyi geceler, iyi yayınlar. A9 koğuşunda Asım Yiğitoludağ koğuş arkadaşları ve mahkumları için sıradaki parçayı çalar mısınız? Not olarak Firdevs Talu, Buse Talu, Gökhan Baldızak, Beste Baldızak ve Dolunay, seni çok seviyoruz. Mahallemizin yakışıklı oğluna selam olsun demiş ve aleyküm selam. İyi akşamlar. Kapalı cezaevinde yatan Berkan Mandacı kardeşime çok çok selam olsun. Kucak dolusu sevgiler Can kardeşim. Dışarısı sensiz sarmıyor. En kısa zamanda aramızda olman dileğiyle. Canım kardeşim. Ferdi Tayfur'dan bana sor. Nurullah Öztürk'ten armağan olsun demişler. Az sonra ulaştıracağız. Hayırlı geceler Hüsran Bey. Beycuma devre kapalı B1 koğuşunda yatmakta olan yeğenim Berkan Mandacı için Geceye Sözüm Var şarkısını çalar mısınız? Çalarsanız sevinirim. Düzce'den selamlar. Berkancığım seni çok seviyoruz. Sibel teyzen mesajını ulaştırmış. Düzce'ye de sevgiler, selamlar olsun. Sıradaki güzel eserlerimiz sizlere de armağan olsun. İyi akşamlar Hüsran oğlum. Sen bizi sevindiriyorsun. Allah da seni sevindirsin. A9 koğuşunda yatan torunu Masum Yiğituludağ ve koğuş arkadaşları için sıradaki parçayı istiyorum. Canım oğlum sakın umudunu kaybetme. Gün gelecek. Bu hasret bitecek. Kavuşacağız. Seni çok seviyorum. Babaannen Menekşiludağ mesajını ulaştırmış. İyi akşamlar Hüsran Bey. Ben Ankara'dan Cefariye. A9 koğuşunda yatan yeğenim Asım Yiğituludağ ve koğuş arkadaşları için sıradaki parçayı istiyorum. Not olarak sabret halacığım, kavuşmamıza az kaldı. Seni çok seviyoruz demiş. Selamun aleyküm Hüsran Bey. Hayırlı yayınlar dilerim ve aleyküm selam. Karadeniz Ereli'den Mustafa ben. Beycuma kapalı A1 koğuşunda yatan diğer yanım sevdiğim eşim için senden Bülent Sertaş'tan Alın Yazın parçasını ikimiz için çalmanı istiyorum. Dinlemedeyiz. Hayırlı yayınlar dilerim tekrardan. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Güzel gözüm seni çok seviyorum. Rabbime emanetsin. Tez zamanda kavuşmamız dileğiyle inşallah demiş, mesajını sonlandırmış. Evet sevgili dostlar, güzel bir Emrah yorumu sizlerle birlikte olacak. İstekler, mesajlar gelmeye devam ediyor. WhatsApp istek hattımız 0507 380 0067, 0507 380 0067. İstemiş olduğunuz istekleri bu şarkı sonrası sırasıyla sizlerle buluşturacağım. Bu arada Filios Sakarya Gaz sahasından şu anda bana kulak vermekte olan değerli abim Taner Taşçı, sana da sevgiler selamlar olsun. Müslüm Gürses'ten Unutamazsın parçasını çalar mısın kardeşim demiş. Birazdan ulaştıracağız. Mahmut kardeşime de sevgiler selamlar olsun. Ona da bu güzel eseri armağan etmiş olalım. Ben buralardayım dostlar. İsteklerinizi, mesajlarınızı bekliyorum. Bu güzel parçayla sizleri baş başa bırakıyorum.

0: yer gök inlesin, alem hüsran dinlesin.
1: Ayının damarına basıyoruz.
2: 93.0 Devrek FM.

Evet sevgili dostlar, dışarıdan bakınca herkes güçlü görünebilir. Gülümseyen bir yüzün ardında kaç kırgınlık, kaç hayal kırıklığı saklı olduğunu çoğu zaman bilemeyiz. Her insan kendi yükünü kendi omuzlarında taşır. Bir kaybın acısını yaşayan özlemin ne demek olduğunu en iyi bilir. Hastalıkla mücadele eden sağlığın kıymetini en derinden hisseder. Emek verip karşılığını alamayan sabrın ne kadar zor olduğunu yaşayarak öğrenir. Bu yüzden belki de birbirimize karşı biraz daha anlayışlı olmalıyız. İnsanları yalnızca gördüğümüz kadarıyla değil, göremediğimiz yönleri de değerlendirmeye denemeliyiz. Herkesin içinde anlatamadığı bir hikaye vardır. Hayat bazen bize zor zamanlar yaşatır ama yaşadığımız acılar başkalarının acılarını anlamayı da öğretir. Belki de en büyük insanlık, ben senin yerinde değilim ama seni anlamaya çalışıyorum diyebilmektir. Unutmayın ki acıyı gerçekten çeken bilir ama acıyı paylaşan da onu biraz olsun hafifletir dostlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Yeğenim Berkan Mandıcı sizden isteği var Üstan kardeşim. Murat Göğebakan'dan diğer yarım B1 koğuşunda kalan arkadaşlar için istiyorlar. Onlar istiyorsa bize çalmak yakışır. Özellikle kader mahkumu kardeşlerimizin istekleri olduğunda onları bekletmeden anında isteklerini yerine getireceğiz. Özellikle benim programımda kader mahkumu isteği varsa anında çalmaya özen gösteriyorum. Onlara da sevgiler, selamlar olsun. B1 koğuşunda bulunan tüm kader mahkumlarına sevgiler, selamlar olsun. İyi yayınlar diliyorum güzel kardeşim. Şükür kavuşturana bizim sesimiz olduğunuz için sayenizde sesimizi duyuruyoruz. İyi ki varsınız. B1 koğuşunda yatan yeğenim Berkan Mandıcı ve arkadaşları için Ahmet Kaya'dan Sana Gelmek istiyorum parçasını armağan ediyorum. Canım yeğenim, seni her düşündüğümde yüreğim dua ile doluyor. Yaşadığın bu günlerin kolay olmadığını biliyorum. Ama şunu hiçbir zaman unutma. Her zorluğun bir sonu, her gecenin de mutlaka bir sabahı vardır. Canımdan çok sevdiğim yeğenim, sevgili Müzeyyen ablamız, Müzeyyen Grantepe'ye bu güzel mesajını bizlere ulaştırmış. İstemiş olduğu istekleri bir şarkı sonrası onlarla buluşturacağım. İyi yayınlar, ben İstanbul'dan Avcılar'dan Meral. Beycuma Açık Cezaevinde bulunan eşim Dursun Eriyer'e selam gönderiyorum. Onu çok seviyorum ve çok özledim. Nebi Demir, en büyük aşkım çalar mısınız, size ve eşime armağan olsun demişler. Az sonra göndereceğiz. Selamlar Hüsran kardeşim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sizler de hoş geldiniz. Nasılsın bakalım? Ordu'dan Filiz ben. Rabbimize şükürler olsun. İyi olmaya çalışıyoruz. İbrahim Erkal'dan bir şarkı çalar mısın? Seçimini sana bırakıyorum. Bana, sana ve tüm Devrek FM dinleyenlerine İbrahim Erkal, İbrahim Erkal sevenlere gelsin. İyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin demiş sevgili Filiz ablamız. Ordu'ya da kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Sıradaki güzel eserlerimiz sizlere darman olsun. İyi akşamlar Hüsran. Güzel sesin ve samimi sunumun için teşekkürler. Bu akşam çaldığın tüm şarkılar tüm dinleyicilere armağan etmek istiyorum.

Yayınla keyifle eşlik ediyoruz. Emeğine sağlık. Bey Cuma B1 koğuşunda yatan yeğenim Berkan Mandacı'ya gelsin. Unutma, seni çok seviyoruz. Bir gün hasretimiz sona erecek. İstanbul'dan Zehra teyzen mesajını ulaştırmış. Çok teşekkür ederim bu güzel mesajınız için. Merhabalar Hüsran abi, yayınlar. Ben İstanbul'dan Eylül Ezer. Bey Cuma kapalı cezaevinde yatmakta olan abim Gökhan Altuğ için Gülü'den Ödüm Kopuyor şarkısını istiyorum. Onu çok seviyorum Gökhan abim. Seni çok özledim demiş. Rabbim inşallah sizleri en yakın zamanda sevdiklerinizle kavuştursun. İyi akşamlar Hüsran Bey. Çok şükür kavuştuk. A9 koğuşunda yatan yeni Masum Yiğit Uludağ ve koğuş arkadaşları için sıradaki parçayı istiyorum. İstanbul'dan Halan Emine Uzun, not olarak Yiğidim seni çok seviyorum oğlum, seni çok özledim demiş. İyi akşamlar Hüsran abi, ben İstanbul'dan Sıla Uzun, A9 koğuşunda yatan abi Masum Yiğit Uludağ için sıradaki parçayı istiyorum. Abim seni çok seviyorum, inşallah yakın zamanda hep beraber güzel günlerimiz olacak. Seni unutmadım abim demiş. İyi akşamlar Hüsran Bey, ben İstanbul'dan Berkan Uzun, A9 koğuşunda yatan yeğenim Asım Yiğit Uludağ için sıradaki parçayı istiyorum. İnşallah İstanbul'da güzel günler göreceğiz. Seni çok seviyorum Yiğidim. Hayırlı yayınlar Hüsran Bey, teşekkür ederiz. Öncelikle size teşekkür ederim. Berkan'ımıza sizin aracılığınızla sesimizi duyurduğunuz için. Ben İstanbul'dan Yeliz Mandacı, kader mahkumu yeğenim Berkan Mandacı ve arkadaşlarına Lal Müzik Gönle Sitem parçasını çalar mısınız? Berkancığım her daim duamdasın demiş. İyi geceler, iyi yayınlar Hüsran abi. Bey Cuma kapalı cezaevinde C11 koğuşunda yatan erkek arkadaşım Hayrettin Berkalkan için İntizardan Su Gibi Gözlerin parçasını çalar mısınız? Lütfen, bir de notum var. Okursan sevinirim. Varlığın en büyük gücüm, yokluğun en büyük imtihanım. Seni çok özledim bir tanem demiş, mesajını sonlandırmış. Evet sevgili dostlar, güzel bir Müslüm Baba yorumu sizlerle birlikte olacak. Ben buralardayım. İstekler, mesajlar 0507 380 0067 WhatsApp hattına ulaştırabilirsiniz. Bu arada hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bu güzel işten mesajlarınız için. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz.

alemin en kıyak radyosu. Devrek FM. Bu programa girişiniz olacak, çıkışınız olmayacak. Çünkü bu program çok başka program. İşte arabeskin en güzeli. Mest ettin abim bizleri. Hüsran, hüsran, hüsran.

0: Duvarın Fabrikası. Hüsranlı Saatler devam ediyor.
1: Devrek FM.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz an itibariyle 00:00 yapmış bulunmaktayız. Radyosunu yeni açanlar şu anda 93.0 Devrek FM'desiniz. Bendeniz Hüsran ile birliktesiniz. Evet sevgili dostlar, gün boyunca birlikte çalıştığımız, sokakta selamlaştığımız, aynı hayatın içinde vakit geçirdiğimiz insanlar,

Bu akşam da olduğu gibi çok güzel mesajlar var. Hepiniz ayrı ayrı tekrardan haftanın ilk yayın gününde beni yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Selam kardeşim, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Bartın'dan selamlar. Senden yine benim için özel olan ve çok özel birine, Alihan'dan sevda mevsimini istiyorum. Çalarsan sevinirim kardeşim demiş sevgili Ercan abimiz. Az önce bahsettiğimiz gibi gün boyunca birlikte olduğumuz, aynı hayatın içinde vakit geçirdiğimiz insanlar, gece saatinde bile radyolarının başında bizleri yalnız bırakmadığı için hepsine teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ercan abim ve Erhan abim, adam gibi adamdır kendileri. Selamlar Devre Kaçık Cezaevi, B7 koğuşunda olan Kenan Yöne, İstanbul'dan bütün sevgili sevdiklerinden bolca selamlar. Çok az kaldı her şey. Eskiden daha güzel olacak, başta bağını olmak üzere herkes seni bekliyor demiş. Allah kavuştursun, Allah mutluluğunuzu daim etsin. Sevenler illaki bir gün kavuşur. Selamünaleyküm Müslüman kardeş, ben Yaşar Akkurt. Eşim Orhan Akkurt'a Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım Kalbime parçasını çalar mısınız? Aşkım diğer yanım, seni çok seviyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Çocuklarımızın da selamı var. Bir hafta sonra babamıza gideceğiz diye gün sayıyorlar. Seni çok özlüyorlar. Rabbim tez zamanda seni ve bütün mahkumları kurtarsın inşallah. Amin diyelim. Şimdiden teşekkür ediyorum Hüsran kardeş. Allah senden razı olsun. İyi yayınlar diliyorum demiş sevgili Yaşar ablamız. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar Hüsran abi, ben İlayda Arslan. Beycuma kapalı cezaevinde B1 koğuşunda yatan abim Ferhat Durdu ve açıkta yatan Volkan Altay abim için Karataş'tan Haberim Var şarkısını çalar mısın lütfen? Birazdan ulaştıracağız. Selamünaleyküm abi Devrek, A15 koğuş Emirhan Bayram'a, Tuna Karadoğan buradan selamlar sevgiler. Aslan abim karınca hikayesi kuşağımda dinliyor, elbet bir gün beraber oluruz. Buradan sana, kader mahkumluğu yapan kardeşlerime, abilerime selamlar saygılar. Şarkı ise Haberim Var Karadeniz'den. Listeme bakacağım, varsa birazdan ulaştıracağız. İyi akşamlar Hüsran abi, ben Muhammed Demir. Beycuma kapalı B1 koğuşunda yatan abim Ferhat Durdu için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim demişler. Selamünaleyküm, iyi yayınlar ve aleyküm selam. Hüsran ben Tayfun Yüksel. Sıradaki şarkı, tüm şarkılar, Beycuma açık cezaevinde yatan kardeşim Hacı Bayram Çapan'a gelsin. Ben kelimeye hastayım ama sen benim kardeşimsin. Hacı Bayram Çapan mesajını ulaştırmış. İyi geceler, iyi yayınlar Hüsran Bey. Ben Şerife Karahan. Beycuma kapalı B1 koğuşunda yatan yeğenim Berkan Mandacı ve koğuş arkadaşları için sıradaki şarkıyı çalar mısınız? Berkancığım kendine iyi bak, seviyoruz seni mesajı ulaştırmışlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar Hüsran, ben Tayfun Yüksel. B2 koğuşundaki arkadaşım Pete Birkan, Oğuzcan Tahtacı oğlu Ümit Kese ve Umutcan Gümüş'e selam olsun. Rica etsem Ayaz Erdoğan'dan Gül'ün parçasını çalar mısınız? Yer vermeye çalışacağız.

0: Evet sevgili dostlar, insanoğlu öyle bir varlıktır ki bazen birine elinizden gelenin fazlasını verirsiniz. Zamanınızı, emeğinizi, sevginizi, hatta fedakarlıklarınızı. Ama ne yazık ki her zaman kıymetiniz bilinmez. Bazı insanlar sahip olduklarının değerini onları kaybetmeden anlayamazlar. Yanlarında duran insanı sıradan görürler. Verilen emeği görev sayarlar. Gösterilen sevgiyi ise hak edilmiş bir mecburiyet sanırlar. Ama öyle olmuyor maalesef ki. Kim ne ekerse bu hayatta onu biçer. Alihan Sevda Mevsimi diyecek sevgili Ercan abimizin istemiş olduğu bu güzel eseri sevdiğine, sevdiceğine armağan etmiş olalım. Radyoya ilk başladığımda o zamanlar Almanyalı bir abimiz vardı, kulakları çınlasın, Erdal Toprak. Küçük bir web sitemiz vardı. O zaman orada sohbet ediyorduk. Küçük bir panelimiz vardı. O zamanlar listemin en başında bu şarkıya her daim yer verirdim. Ta eskilerden. Bende yeri çok ayrıdır bu parçanın. Sevgili Ercan abimiz de çok güzel bir seçim yapmış. Sevdiklerine bu güzel eseri armağan etmiş olalım. Evet sevgili dostlar, WhatsApp istek hattımız 0507 380 0067, 0507 380 0067.
1: Eyvallah. Eyvallah.
2: Hüsran.

bazen kader oyun oynar sana kullara dostum. Bazen umulmadık şeyler gelir başlara. İsyan etme dostum.

0: Evet sevgili dostlar, bu hayatta beni kimse yıkamadı. Bundan sonra da kimse yıkmaya çalışmasın. Hak eden hakkını alır, saygı gösteren de saygısını görür. Hayatın en sağlam kuralı da budur. Kimse kendini bulunmaz sit kumaşı sanmasın. Kimse bir başkasının bu hayatta Hint kumaşı değildir. Hiç kimse vazgeçilmez olduğunu düşünmemelidir.
1: Sen gönlümün sahibi.
0: Önemli olan önce insan olabilmektir. Saygıyı, sevgiyi ve anlayışı hayatımızın merkezine koyduğumuzda ilişkiler daha sağlam olur. Unutmayalım ki değerimizi bize kibir değil, insanlığımız kazandırır. O yüzden dediğimiz gibi bu hayatta kimse bulunmaz hiç hit kumaşı değildir. Hak eden hakkını, değer verene değerini veririz.

Vurma canım, yaralıyam, ben bir bahtı karalıyam. Güzel bir Ahmet Kaya yorumunu sevenlerine, dinleyenlerine armağan etmiş olduk.

Merhabalar, ben Volkan Ezer. Beycuma kapalı cezaevinde yatmakta olan yeğenim Gökhan Altuğ için Volkan Konak'tan Dido şarkısını istiyorum. Vaktimiz kalırsa yer vermeye çalışacağız. İyi akşamlar Hüsran abi, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Beycuma kapalı B1 koğuşunda yatan Aslan abim Berkan Bandacı'ya şarkı armağan etmek istiyorum. Müslüm Gürses'ten Nilüfer parçasını çalarsanız sevinirim. Abim umarım dinlersin demiş. Hayırlı yayınlar kral kardeşim. Hafta sonu çok bekledim. Ablana bir jest gönderip buradan Filyo sahiline götürürsün diye, ama nerede? Yanduk yanduk demiş. Vallahi burada da hava sıcaklığı bayağı bir arttı. Bu sene resmen Afrika sıcaklarını yaşıyoruz. Daha yazın ortasına gelmeden. Hüsranlı saatlere canım kardeşim Orhan'a selam olsun demiş. Orhan Akkurt. Sevgili Ayfer ablamız, o da şu anda bizleri ta Almanyalardan, gurbet ellerden dinlemekte. Sevgiler, selamlar olsun. İyisinizdir inşallah. Bu arada Orhan abimize de, Börekçi Müslüm abimize de sıradaki güzel eserlerimizi armağan etmiş olalım. Merhabalar Hüsran abi, ben Ertuğrul. Babam Orhan'a Fatih Kısaparmak'tan babam şarkısını göndermek istiyorum. İletirseniz çok mutlu olurum. Babacım iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Hüsran abim siz de iyi ki varsınız. Yoksa nasıl babama şarkı gönderebilirdim? Çok teşekkürler, iyi akşamlar demiş sevgili yeğenimiz Ertuğrul Akkurt. Maşallah, şöyle bir profil resmine bir bakayım dedim. Rabbim nazarlardan saklasın Orhan abimizin evladını inşallah. Orhan abimiz evlatlarına bağışlasın. Yasin Aydıngül'e yerde istek şarkı alabilir miyiz? Semih Yazıcı'ya hayırlı geceler, kolay gelsin. Tüm mahkumlara gelsin bu şarkı demiş. İyi geceler Hüsran Bey. İstanbul'dan Özefe sitesi sizi dinliyoruz. A9 koğuşunda yatan Asım Yiğituludağ ve koğuş arkadaşları için sıradaki parçayı istiyoruz. Alan Emine Uzun. Not olarak yiğidim Aslı'nın, bütün dualarım seninle. Sen benim ilk göz ağrımsın. İstanbul'dan sevgiler selamlar olsun demiş. Vallahi İstanbul'u da özlemedik değil. Yaklaşık 22 yılımızı oraya verdik. Ama bir yanımız memleket hasretiyle yanıyordu. 5 sene öncesine kadar. Doğduğumuz topraklara tekrardan geri dönüş yaptık. Ama insan özlemiyor değil. İstanbul'daki hemşerilerimize de sevgiler selamlar olsun. Hava Öğüt'ten Çatacak şarkısını alabilir miyiz? Hayırlı geceler, kolay gelsin. Semih oğluma armağan etmek istiyoruz. Merhabalar Hüsran, hayırlı yayınlar. Beycuma kapılı A1 koğuşundan biz Gülçin ve Ceren, senden Derya Bedavacı'dan Tövbe parçasını istiyoruz. Tüm koğuş arkadaşlarımıza armağan ediyoruz. Dinlemediği çalarsa mutlu oluruz. Hayırlı yayınlar diliyoruz demiş. Sevgili Gülçin ve Ceren kardeşimiz. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Sevil Ezer. Beycuma kapalı cezaevinde yatmakta olan yeğenim Gökhan Altuğ için Neşe Karaböcek'ten
Kulakların Çınlasın şarkısını istiyorum ve bu şarkı bütün kader mahkumlarına armağan ediyorum. Not olarak sen bizim her şeyimizsin. Canım benim, seni çok seviyoruz. Yanında olduğumuzu sakın unutma demiş. Sevil Ezer, sevgili Sevil Ezer ablamız. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Beyciman Kapalı Cezaevinde yatmakta olan yeni Gökhan Altuğ, sizden bir isteği var. Tüm koğuş arkadaşları ve Orhan abisi için, bir de onu hep neşelendiren Müslüm Demir, börekçi Müslüm abimiz için Ahmet Kaya'dan Ağladıkça şarkısını istiyoruz. İstiyorlarmış. İyi yayınlar, kolay gelsin dileklerini ulaştırmışlar. Az önce bir Ahmet Kaya yorumunu siz dinleyicilerimize armağan ettik. Ama kader mahkumlarımız istiyorsa tekrardan yer vereceğiz tabii ki de. Hayırlı geceler efendim. Güzel yayınlarınız olsun. Çok teşekkürler. Ben Zonguldak Ereğli'den yazıyorum. Devrek Açık Cezaevinde olan eşim Sadullah Yavuz'a "Sevemedim Karagözlüm" parçasını çalarsınız, sevinirim. Ayrı ve uzakta olsak da kalbim onunla, kendisini çok özledim. Kavuşacağımız günü bekliyorum. Kolay gelsin dileklerini ulaştırmışlar. Çok teşekkür ederiz.

0: Ne yaparsan yap bu insanoğluna yaranılmaz hüsran kardeş. İyilik yapacaksan birini Allah için yapacaksın. Kimse için değil demiş sevgili Filiz ablamız. Aynen öyle. İnsanoğlu fazla değer gördü mü kendini hemen böyle Mısır'a sultan sanıyor. Bırakın onlar o kendilerini o şekilde görsünler. Bizim kimseden bir beklentimiz yok. İnsanoğlu önce değer vermesini bilecek. Sonrası zaten Allah'a kalmış bir şey. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Gökhan Gelmişoğlu. Dursun Eriyer'e selam söyler misiniz? Dursun Eriyer'e sevgiler, selamlar olsun. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Hilal Gelmişoğlu. Eşim Gökhan Gelmişoğlu devre kaçık cezaevinde yatmaktadır. Can Kandan Sen Misin şarkısını çalar mısınız eşim için? Vaktimiz kalırsa yer vermeye çalışırız. Evet sevgili dostlar, güllü ödüm kopuyor diyecek. Sonrasında 3 kadar mahkumumuzun istemiş olduğu şarkıları listeme ekleyeceğim. Her daim öncelik onlara aittir. Zaten bizi dinleyen dinleyicilerimiz bu konu hakkında ne kadar duyarlı olduğumu bilirler. O yüzden kimseye darılıp gücenmesin. Biz bir aileyiz. Amacımız zaten bu frekansta kader mahkumlarımıza bir nebze de olsa moral olabilmek. Bu neticede sizlerden öncelik diliyorum. Önceliğimiz her daim kader mahkumu kardeşlerimiz olsun. Onların istediği şarkıları onlara ulaştıralım. Biz zaten günlük hayatımızda da bana ulaştırdığınız şarkıları gereksiz sosyal medyalardan dinleyebiliyoruz. Ama içeride işler o şekilde ilerlemiyor maalesef ki. Sizlerden bu konu hakkında duyarlı olduğunuzu biliyorum. O yüzden hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. O zaman ne diyoruz?
1: Ayının damarına basıyor.
0: Eyvallah.
2: Eyvallah.

Evet sevgili dostlar, şimdi öyle güzel bir mesaj geldi ki kendi adıma çok sevindim. Merhabalar, ben Sultan, Sultan Kocasoy. Beycuma'da C9'da yatmakta olan Yamanıma inşallah radyo başındasındır. Seni çok seviyorum kurban olduğum, seni çok özledim. Özgür günlerde kavuşma dileğiyle. Allah nasip ederse son 3 gün inşallah Allah rahatlık versin. İyi geceler bir tanem demiş. Böyle güzel mesajlar geldiği sürece bizler daha mutlu oluyoruz. Rabbim sizleri sevdiklerinize bağışlasın. İnşallah bu kötü günleri bir daha yaşatmasın.

altı çocuk büyütmüş. Gariban maaşıyla bu adam

0: Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum. Anadolu'yum.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misali.

93.0 Devrek FM.

yormadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

Evet sevgili dostlar, haftanın ilk yayın gününde bugün de birlikteliğimizin artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dinleyicimizin ricasıdır, tekrardan mesajımızı okur musunuz demiş. Merhabalar, ben Sultan Kocasoy. Beycuma'da C9'da yatmakta olan Yamanıma inşallah radyo başındasındır. Seni çok seviyorum. Kurban oldum, seni çok özledim. Özgür günlerde kavuşma dileğiyle. Allah nasip ederse son 3 gün kaldı. İnşallah Allah'ım rahatlık versin. İyi geceler bir tanem demiş, mesajını ulaştırmış. Evet sevgili dostlar, gecenin en güzel saatlerinde birlikte geçirdiğimiz zamanın sonuna geldik. Her şarkıda bir anıya dokunduk, her sözde farklı duygulara yolculuk yaptık. Şimdi ise veda etmenin vakti geldi. Yarın saatler 23.00'ı gösterdiğinde bizler tekrardan mikrofonumuzun başında olacağız. Kendinize iyi bakın, sevdiklerinize sıkı sarılın, gecenin huzuru üzerinizde eksik olmasın. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere, hoşça kalın, dostça kalın. Ama en önemlisi, Yüce Rabbime emanet olun dostlar.

Bir uçurum özlemi belki aşk. Paramparça, yere çakılacağını bile bile. Sanki elini uzatsan avuçlarında, sanki kilometrelerce uzak. Öyle imkansız,

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
1: FM. 93.0 Devrek FM. Gitsin.

0: Belki sever, ben ölürüm yolum, ama unutma. Dönüp de kalbine bak, unutma.
1: 93.0 Devrek FM.